ellere rezil olurum. Sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek umut olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim. Yalvarırım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
4: Chery.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
2: 28 Haziran Pazar

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
6: Chery.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
9: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
5: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
6: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
7: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
6: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
8: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
6: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın, kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

döner acayipsin. Oynamış kıdım şıkıdım.

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
5: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
4: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
6: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
4: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor. Eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, Şehir Planlamacısı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Aksu, Hukukçu Sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
9: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz.
5: Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A. Efeler Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. WaterBest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam. IFM.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Ailesi Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
5: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
4: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
6: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
4: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: birçok işim var.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
7: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
8: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi. Bahçeşi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540.

0: Ailesi Aydın Çin'e.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
9: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
10: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
4: Chery.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
8: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
9: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: Saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz sevgili dinleyenler. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız.
1: Kim kazandı sonra söylerim.
0: Ben Kazım ve sadece 5 dakika ile karşınızdayım.

Daha akşam olmasına yıllar, hafta sonuna asırlar varmış gibi hissederken Serdar Ortaç'la biraz enerjimizi yükseltelim.

0: IFM reklam.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Adresi Aydın, Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
6: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
5: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
7: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
5: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.
4: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi bir istek parçayla devam ediyoruz. Özlem Hanım demiş ki, sınavdan çıkmamın şerefine benim için bir şarkı çalar mısınız? Ve ben de Özlem Hanım için Candan Erçetin'den Gamsız Hayat açıyorum.

güneşimizin kavurduğu aydınımızın, tatlı insanlarına radyomuzla su oluyoruz. Yaz bu aralar, havalar biraz dengesiz. Şimdi de koyudan sen benim başıma gelen en güzel şey geliyor.

Ve şimdi de bu kadar duygusal şarkı yeter. Biraz modumuzu yükseltelim diyor. Kenan Doğulu'ya geçiyorum. Güzeller içinden.

ve Manifest dinlerken İrem Hanım kardeşiyle olan videosunu attı. Beraber şarkı söyleyip dans ediyorlar. Bu şarkı o zaman İrem Hanım'ın kardeşine gelsin bizden.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
8: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir
0: ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM Reklam.
9: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bir kez daha beraberiz ve bu kadar manifest çalmışken hepsi çalmamak haksızlık olurdu. Şimdi de hepsinden kalpsizsin geliyor. Kime geliyor? Kalbinizi kıranlara geliyor.

şimdiki şarkımız da pazartesi sendromuna ilaç olarak geliyor. Ebru Gündeş'ten Çingenem.

şimdiki şarkımız da şimdiden hafta sonuna plan yapanlar için geliyor. Yani hafta sonu dağılmak isteyenlere, modelden dağılmak istiyorum.

Şimdiki şarkımızda Emre Altuğ'dan Su Gibisin. Aydın'ın 40 derece havasında hayatta kalmaya çalışanlar için geliyor.

şimdiki şarkımız da Hakan Altun'dan Bana Göresin. Ve bu şarkı kime geliyor biliyor musunuz? Boyu boyuna, huyu huyuna, mutlu olan herkese geliyor.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
0: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs, adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.
8: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz.

Tantaşlı şarkıya girmeden önce hemen sizlere bir soru sormak istiyorum. Dün babalar günüydü. Neler yaptınız, neler aldınız? Ve bizi dinleyen tüm babalar, eşleriniz, çocuklarınız size neler aldı?

size aldıkları hediyeler sizin kredi kartınızdan sizin adınıza mı alındı? Tüm cevaplarınız için 532-686-7837 532-686-7837 Instagram'dan bize ulaşmak isterseniz IFM Denge 100.5 artık.

Ve şimdi de sırada bir istek şarkımız var. Begüm Hanım diyor ki, benim en sevdiğim şarkı olan Dolu Kadehi Ters Tut'tan Gizemli Gizem'i çalar mısınız? Her fırsatta bakarız diyerek gizem yaratan babam için demiş. Gizem, gizem.

0: Hay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: Belediyesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
0: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM Reklam.
9: Reklamların ardından bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi gelen cevapları okuyacağım. Bana bir kelime daha. Birisi demiş ki, iyi yayınlar. Vallahi sabah direkt yakalandım. Sana çok güzel bir gömlek aldım diye paketi babama uzattım. Şöyle bir baktı. Sağ ol oğlum. Dün gece bankadan gelen 1500 liralık harcama mesajı da güzeldi. Ben bunu beğendim.

Yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken sizlere Ersa Yüner'in Üzdü şarkısıyla veda etmek istiyorum. Yarın saat 3'te tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın ve IFM'le kalın.

0: Evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen

şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan düşen 72 yaşındaki adam hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan düşen 72 yaşındaki Muzaffercan Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay Cami Kebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Can Polat henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek apartmanın balkonundan aşağı düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları ilk kontrolde Can Polat'ın kalbinin durduğunu belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
1: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlendikten sonra balayı için gittiği Fethiye'de denize atlayan 27 yaşındaki damat ağır yaralanmasının ardından 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
0: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başlayan mutluluk Muğla'nın Fethiye ilçesinde acı bir sona dönüştü. 6 Haziran'da dünya evine giren Süleyman Sarı Efe, eşi Ezgi Sarı Efe ile birlikte balayı tatili için Fethiye'ye gitti. Tatillerinin 3. gününde yüksek bir noktadan denize atlayan genç damat, suya başının üzerine düşerek ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarı Efe, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç adam hayatını kaybetti. Acı haber, başta eşi Ezgi Sarı Efe olmak üzere ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç adamın cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Küçük Minare Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende Süleyman Sarı Efe dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
1: Afyonkarahisar'ın Bolvedin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
0: Afyonkarahisar'ın Bolvedin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Çay ilçesi istikametinden Emirdağ yönüne seyir halinde olan kamyonet, Akçam Parkı kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çarpmanın etkisiyle çocuğun ayağından fırlayan ayakkabısının tekinin yol ortasında kalması bölgedeki vatandaşların yüreğini burktu. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: İzmir'in Konak ilçesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Kaldırımda park halindeki otomobili hareket ettiren sürücü, aracın önünde uyuyan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti.
0: İnanılması güç olayın adresi İzmir'in Konak ilçesi. Gece saatlerinde Basmane semtinde yaşanan kazada park halindeki otomobili hareket ettirmek isteyen sürücü, aracın hemen önünde uyuyan kişiyi fark etmedi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobilini çalıştırıp ilerlemeye başladı. Ancak aracın sağ ön kısmının hemen önünde kaldırımın üzerinde battaniyeye sarılarak uyuyan bir kişi bulunuyordu. Sürücü, yerde yatan vatandaşı görmeyince otomobil talihsiz adamın üzerinden geçti. Aracın altında kalan kişi büyük şans eseri ağır yaralanmadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ve durumu fark eden sürücünün yardımıyla aracın altından çıkarılan şahsın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Burdur'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
0: Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki araçta da büyük hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Kayseri'de kontrolden çıkan bir otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise yan yattı.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara hızla çarptı. Kontrolden çıkan araç kırmızı ışıkta duran 4 araca çarparak büyük hasara neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle kazaya neden olan otomobil yan yatarken çevrede büyük panik yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
1: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde okul inşaatında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı. Kamyona yükleme sırasında dökülen hafriyatın altında kalan işçiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
0: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yapımı devam eden Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu inşaatında meydana gelen kazada iddiaya göre hafriyat çalışmaları sırasında kumun kamyona yüklenmesi esnasında taşıyıcı aracın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte yaklaşık 1 ton hafriyat çalışma alanında bulunan 2 işçinin üzerine döküldü. Toprak yığınının altında kalan işçiler için çevredeki çalışanlar hemen yardım çağrısında bulundu. Ekiplerin ve çevredeki işçilerin çalışması sonucu hafriyatın altından çıkarılan Recep Ş. ile Yılmaz D.'ye ilk müdahale olan yerinde yapıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
1: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.
0: Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy köyünde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İddiaya göre yangın bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Avluda bulunan araçların alev alması ve patlamasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki evlere sıçrayarak 3 evde kısmi hasara yol açtı. Yangının büyümesi üzerine bölgede çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazileri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler köyün diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olay... Ayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.
1: Aydın'ın Didim ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
0: Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınları fuhuşa zorlayan bir şebekeye yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından operasyon düzenledi. Elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler şebekeyle bağlantılı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda yakalama gerçekleştirilirken mağdur ve tanıkların ifadeleri de titizlikle değerlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 8 kadın fuhuşa zorlandıkları ortamdan kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edilen değer, aramalarda bulunan uyuşturucu maddeler nedeniyle şüpheliler hakkında ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan da işlem başlatıldı.
1: Kütahya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir hükümlü yakalandı.
0: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uluslararası düzeyde aranan bir şahıs yakalandı. Yunus timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan kişinin ibraz ettiği kimlikte sahtecilik tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda şahsın gerçek kimliğine ulaşıldı. Sorgulamada şüphelinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl ve 25 bin TL adli para cezası bulunduğu belirlendi. Sahte kimlik kullandığı da tespit edilen şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan ayrıca işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan gergin gecenin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Utku Gümrükçü, sürecin demokratik irade ile sonuçlandığını söyledi.
0: CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylı gecenin ardından İl Başkanı Utku Gümrükçü açıklamalarda bulundu. Parti binasında yaşanan gerginlik sonrası konuşan Gümrükçü, sürecin demokratik irade ve hukuki süreçler çerçevesinde ilerlediğini ifade etti.
2: Bir il yönetim kurulu oluşturma sürecimiz olacak. Ben hiç kimseyi görevden almaya gelmedim. Hiç kimseyi partiden dışlamaya gelmedim. Ama bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngörüyoruz. Ben İzmir İl Başkanı olarak hem mevcut belediye başkanlarıyla hem ilçe başkanlarıyla hem yuvadan ayrılanlarla bu süreci değerlendirip partiyi güçlendirme amacındayım.
0: Yaşanan tartışmaların ardından il binasında kontrolün sağlandığını belirten Gümrükçü, sürecin kan dökülmeden ve polis çağrılmadan tamamlandığını söyledi.
2: Bu kıyafetle aynı dünkü kıyafetimdir geldim. Özür diliyorum, taktığım kravata, giydiğim gömleğe, elimde taşıdığım çiçeğe bile laf söyleyecek denli kendinden geçmiş, siyasi bilinç ve nezaket sahibi olmayan insanlar tarafından içeriye alınmak istemedik. Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim. Tabanın talebi, tabanın istemi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni de etkiledi ve böyle bir karar çıktı. Ben huzurunuzda beni bu göreve getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ediyorum.
0: CHP'nin İzmir'deki siyasi gücüne dikkat çeken Gümrükçü, partinin kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.
2: Kim katılır onu bilmem, size rakam veremem ama ben Cumhuriyet Halk Partisi İzmir tabanının bizimle beraber yol yürüyeceğine inanıyorum. Az önce söylediğim çağrı Cemil Tugay için de geçerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koyacak, katkı koymak isteyen herkese kapımız açıktır. Herkesle iş yaparız. Aynı şey artı olarak İzmir için CHP'li ya da CHP'li olmayan hangi partiden önemli olduğu, üye olduğu önemli değil. Bağımsız olur, başka partiden olur. Bütün arkadaşlarla İzmir için, İzmir halkı için görüşürüm. Genel bir konu çözüleceğine umuyorum. Umuyorum.
1: Aydın'ın Çine ilçesindeki organize sanayi bölgesinde önemli bir açılış gerçekleştirildi. Jandarma, sağlık ve itfaiye birimlerinin hizmete girmesiyle OSB'nin can ve mal güvenliğinin altyapısı güçlendirilirken yetkililer 2053 vizyonuna dikkat çekti.
3: Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna.
0: Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesi yeni yatırımlarla birlikte 2053 vizyonuna uygun hale getirildi. 2001 yılında kurulan ve 2024 itibariyle yeni yönetim yapısına kavuşan Çine OSB'de önemli projeler hayata geçirildi. Bölgede jandarma karakolu, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve itfaiye merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
4: Hüseyin Durmaz, sol!
5: Kınarmış Çavuş, hastalık!
6: Hayırlı olsun, tekrar olsun.
0: Açılışa katılan Aydın Valisi Osman Varol, yapılan yatırımların OSB'nin gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.
7: Organize sanayi bölgelerimiz
4: Gerçekten benden önceki çok kıymetli konuşmacılarımızın da belirttiği gibi Türkiye'de ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında çok önemli rolü olan, çok önemli işlevi olan önemli organizasyonlar. Adında da aslında anlamını ve özelliğini taşıyan bu organizasyonlar sanayicilerimizin belirli noktalarda her türlü temel ihtiyacının giderilmiş bir şekilde rahat bir çalışma ortamında, hatta mümkünse ekonomik olarak doğru tasarlandıklarında kendilerine ihtiyaç olan kümelenmenin de sağlandığı, ham maddeye ulaşımın kolay olduğu, iş gücüne ulaşımın kolay olduğu, kendisine destek olacak tüm sektörlerle bir arada rahat bir biçimde imalat üretim yapabilmeleri için geliştirilmiş bir modeldir. Ve ülkemiz bu modeli gerçekten dünyada başarıyla uygulayan ülkelerden bir tanesidir. İlimizle ilgili bilgileri alırken tüm organize sanayi bölgelerimizle ilgili bilgilere de hakim olduk. Çin'e organize sanayi bölgemiz gerçekten çok hızlı bir gelişim göstermiş, iyi bir noktaya gelmiş, çok iyi yönetilmiş bir organize sanayi bölgesi.
0: Çin'e OSB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Güngör ise yapılan yatırımların tamamen OSB imkanlarıyla hayata geçirildiğini söyledi.
6: Öyle gelip gelmez, Çin OSB sertifikasyonu hedefimiz doğrultusunda çalıştıklarımızı sürdürdük. Başvurumuzu tamamladık ve değerlendirme sürecinden sonra bu yıl Aydın'ın ilk yeşil OSB sertifikasına sahip organize sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz.
1: Adana'da yetiştirilen sıra dışı bir karpuz türü hasat için gün sayıyor. Dışı yeşil, içi ise sarı renkte olan karpuzlar hem görünümü hem de yüksek verimiyle dikkat çekiyor.
0: Alışılmış karpuzlardan farklı, dışı yeşil, içi sarı. Adana'da yetiştirilen sarı karpuzlar hasat öncesi tarlalarda dikkat çekmeye başladı. Tropical Sunshine adıyla bilinen ve yaklaşık 3 yıllık araştırma geliştirme sürecinin ardından ticari üretime kazandırılan ürün bu yıl ilk kez geniş ölçekte üretildi. Çukurova bölgesinde 110 dönüm, Türkiye genelinde ise yaklaşık 300 dönüm alanda ekimi yapılan sarı karpuzlar kısa süre içerisinde sofralardaki yerini alacak. Sarı karpuzu kırmızı karpuzdan ayıran en önemli özellik ise rengi. Kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine sarı karpuzda beta-kroten pigmenti bulunuyor. Bu sayede meyve iç kısmında parlak sarı bir görünüm oluşuyor. Üretici Süleyman Sertli, ürünün tüketiciler tarafından merakla karşılandığını söyledi.
7: Çukurova'da son yıllarda birçok ürün tropikal ekildi. Kimisi sera içerisinde, kimisi açık alanda. Karpuzun çeşitlerini biz uzak doğu ülkelerinde falan gördük. Ama burada da ekimi yapıldı. Eğer piyasaya sürüldüğünde tadı, rengi, kokusu,

0: ilçede sahiller dolup taşarken tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
1: Yaz kentini hissettirdi, sahiller hareketlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükselmesiyle birlikte plajlarda yoğunluk oluştu. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Kimi serinlemek için denize girerken kimi de güneşlenerek tatilin tadını çıkardı. Tatilcilerin bir bölümü ise Bodrum'un eşsiz koylarını keşfetmek için tekne turlarına katıldı. Mavi yolculuğa çıkan ziyaretçiler birbirinden güzel koylarda denizin keyfini yaşadı. Turizmciler, yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte ilçedeki doluluk oranlarının da artmasını bekliyor.
0: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan fiyatlarının yükselmesi üreticiyi sevindirdi. Ancak çiftçiler olası bir ithalat kararı ile fiyatların yeniden düşmesinden endişe duyuyor.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürerken bu yıl yükselen fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Bereketli Karacabey Ovası'nda bir yandan domates ve biber tarlalarında çapalama çalışmaları devam ederken diğer yandan kuru soğan ve hububat hasadı heyecanı yaşanıyor.
2: Karacabeyliyim. Soğanla uğraşıyoruz. Şu gördüğünüz soğanları kışın biz Eskişehir'de, Polatlı'da, Amasya'da, Türkiye'nin her yerinde kilosunu 2 liraya, 3 liraya sattık. Taze soğanın şu anda yeni bir hasat başladı. Taze soğanın şu anda fiyatı 25 lira.
1: Son yıllarda düşük fiyat nedeniyle tarlada ve depolarda kalan kuru soğan bu sezon üreticisine yeniden kazandırmaya başladı. Karacabey'de uzun yıllardır kuru soğan üreticiliği ve ticareti yapan Gürel Dipli, üreticinin yıllardır hak ettiği kazancı elde edemediğini belirtti.
2: Çiftçi de biraz para kazanıyor. Fakat 2018 yılından beri bugüne kadar çiftçi ektiği soğanlardan para kazanamadı. Eğer yine kazanamazsa bu işin devamlılığı olmaz. Bir daha çiftçi üretim yapmaz. İthal söz konusu. İthal gelirse Türkiye'deki çiftçi bu işten hiç hoşlanmaz. Zarar ettiğimiz zaman zararı bizim. Kar ettiğimiz zaman ithal geliyorsa bu işin yapmanın hiçbir anlamı yok der. Dönümü 5 liraya gitti, maliyeti 35 lirayken 5 liraya sattı. Bir yıl önce yine aynı şey oldu. Yani 2018 yılından bugüne kadar soğan hiç para etmiyor.
1: Çiftçiler üretimin sürdürülebilirliği için yerli üreticinin desteklenmesini isterken yıllar sonra yakalanan bu kazanç fırsatının korunmasını talep ediyor.
2: Ve bu çiftçiyi artık son noktaya getirdi. Zaten bu yıl biraz para yapmasının sebebi Adana'da, Reyhan'da doğal afatların olması. Büyük bir verim düşüklüğü. Karacabey'de de verim düşüklüğü var. Yani dönümüne 2 ton soğan almışsın, 25 liraya satmışsın, 50 lira maliyeti var. Çok da bir para değil bunlar. 2 lira. Bugün kavurmalığın kilosu 15 lira. Yani biraz bu adamlar gece gündüz çalışıyor. Para kazanmak zorunda. Kazanmalılar. Kazanmazlarsa bu işi yapamazlar. Biz ondan sonra direkt ithale bağımlı bir ülke oluruz. İthalat olmaması lazım. Çiftçiyi koruma adına.
0: Düzce'de yaşayan Şengül Mercan, devlet desteğiyle aldığı eğitim sonrası aracılıkta önemli bir başarı hikayesine imza attı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın üreticilere yönelik destekleri meyvesini vermeye devam ediyor. Düzce'nin Fındıklı köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Şengül Mercan, bakanlığın ana dokunuşu ile arı sütü değerleniyor projesi kapsamında aldığı eğitim sayesinde aracılık faaliyetlerini büyüterek önemli bir başarıya ulaştı. Uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mercan, 2 kovanla başladığı arıcılık serüveninde bugün 100 kovana ulaşarak arı sütü üretimine başladı. Öte yandan arılarını yılın belirli dönemlerinde yüksek rakımlı bölgelere taşıyan üretici, orman gülü ve komar balı olarak bilinen deli bal üretimi de gerçekleştiriyor.
3: 2 kovan arıyla başlamış olduğum yolculuğumda eşimin desteğiyle 100 kovan arıya ulaştık. Şu anda arılarımın birçoğu yüksek rakımda orman gülü balı, komar balı dediğimiz deli bal, acı bala götürdük. Ormanın yüksek kesiminde çiçek polinasyonunun, çiçek oranının yüksek olduğu bölümde bal yapıyorlar.

0: Ben çalışmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Arıyı hayatıma soktuktan sonra hayatımda birçok şey değişti. Hayata bakış açım, şu ormanlara, şu dağlara bakış açım bile çok farklı oldu.
1: Kadın üreticilere verilen desteklerin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mercan, ata tohumlarını korumak ve doğal üretimi yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.
0: Büyük zenginliğim, toprağım, hayvanlarım, üretebildiğim her şey. Köyde yaşamaktan çok mutluyum. Bu orman, bu dere, bu ağaçların yapraklarının sesleri, her şey bana huzur veriyor.
2: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda zehirlenmesi vakalarında belirgin yükseliş yaşanıyor. Uzmanlar özellikle tavuk ve midye gibi ürünlerdeki risklere dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bu durum özellikle çabuk bozulan et, tavuk, süt ve deniz ürünlerinde riskleri arttırıyor. Acil tıp uzmanı Profesör Doktor Mehmet Özgür Erdoğan, son dönemde gıda zehirlenmesi başvurularında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.
3: Evet, yaz aylarında özellikle besin zehirlenmeleriyle ilgili riskler katlanarak artıyor. En önemli değişken aslında sıcakların belirgin şekilde artması ve yiyeceklerin üzerinde bakterilerin hızla çoğalması. Yaz aylarında en çok çekineceğimiz yine deniz ürünleri, aynı zamanda tavuk ve tavuk ilişkili yemekler, açıkta kalmış yiyecekler, işte uzun süre dışarıda beklettiğimiz, dolaba koymadığımız veya soğuk zincirini bozduğumuz yiyecekler ciddi şekilde besin zehirlenmesi risklerini arttırabiliyor.
1: Özellikle tavuk ve midye gibi ürünlerin en sık zehirlenme kaynağı olduğu ifade ediliyor. Buna bağlı olarak açıkta satılan ve soğuk zinciri bozulmuş gıdaların tüketimi sağlık açısından büyük risk oluşturuyor.
3: Yani hani sokak lezzetlerinde özellikle midyelere dikkat etmek lazım. Tavuk yediniz. Sonra birkaç saat sonrasında da işte bir bulantınız, kusma şikayetiniz, işte daha sonraki saatlerde ateşlenmeniz, iseniniz ve buna benzer şikayetleriniz oldu. Baş dönmeniz, işte tekrarlayan kusma, sıvalama, bu tür şikayetler gelişirse bu yediğimiz besinle ilişkili bir besin zehirlenmesi düşünmemizi sağlayabilecek belirtiler tabii ki. Yani geç zehirlenmeler tabii daha sıkıntılı olabiliyorlar. Daha sistemik zehirlenmeler olabiliyor. 8 saat, 72 saat sonra bir şikayetiniz başladıysa bu daha ciddi bir zehirlenmeyle karşı karşıya olabileceğinizi düşündürebilecek şeyler. Bunlara dikkat etmek lazım. Zehir.
2: Hatay'da depremden sağ kurtulan Ahmet Artan bu kez sistem hatasıyla mücadele ediyor.
4: Evet, bu biri hatal park, biri de hız sınırını aşmışım. Ondan ötürü ceza geldi. Hani madem ki sistemde ben ölü olarak gözükmüyorum, hani bu ceza geliyor. Diğer kurumda niye öyle olarak gözüküyorum, ben onu anlamış değilim.
1: Hatay'da yaşayan Ahmet Artan, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan isim karışıklığı nedeniyle resmi kayıtlarda hala ölü olarak görünüyor. Depremde enkazdan sağ kurtulan Artan'ın hayatı, aynı isim ve soyadı ile aynı baba adına sahip başka bir depremzedenin vefat etmesi sonucu adeta alt üst oldu.
4: 2020.
5: Ne yazıyor abi ölüm tarihinde?
4: 02.06.2023, yani 6 Şubat'tan beri. Hala ölü olarak gözüküyorum.
1: Yanlışlıkla ölü olarak sisteme işlenen Artan'ın bazı kurumlardaki kayıtları düzeltilse de sağlık sistemindeki hata bugüne kadar giderilemedi. Bu nedenle aile hekimine kayıt yaptıramayan ve sağlık raporu alamayan Artan süresi dolan ehliyetini de yenileyemedi. Ehliyetini yenileyemediği için sürücü belgesiz araç kullanmaktan trafik cezasıyla karşı karşıya kalan Artan, yaşadığı durumun büyük bir mağduriyete dönüştüğünü söylüyor.
4: Şimdi 6 Şubat'tan beri 06.02.2023'ten beri beni depremde hani ölü olarak göstermişlerdi. Bunu daha önce bankalarda ölü olarak gözüküyorduk. Bu hatayı düzelttiler. Ondan sonra devletimizin bazı kurumlarında da ölü olarak gözüküyordum. Gene onu da düzelttiler. Ama şu an yani aradan 4 yıl hemen geçmesine rağmen benim şu an ehliyetimin günü bitti. Ehliyetimi yenilemek istiyorum. Hastaneye gidip sağlık raporu istiyorum. Beni aile hekimine yönlendiriyorlar. Aile hekimine gittiğim zaman kaydınız yoktur. Kişi ölü olarak gözüktüğü için kayıt yapamamaktadır diye bir hata çıkıyor.
1: Sorunun çözülmesi için CİMER'e ve Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunan Artan, 2 yılı aşkın süredir devam eden sistem hatasının düzeltilmesini bekliyor.
4: İnşallah bunu düzeltirler. Çünkü şu an ehliyetim günü bitmiş, uzatamıyorum. Yani memur arkadaşlara söylüyorum. Hani yarın öbürsü gün beni durdurup bana ceza yazmasınlar.
2: Kütahya'da yüzyıllar önce vakfiyelere yazılan bir hayır şartı daha yerine getirildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve aileleri kent ormanında bir araya geldi.
1: Asırlardır süren vakıf geleneği Kütahya'da bir kez daha hayat buldu. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen vakıf pikniği etkinliğinde öğrenciler ve aileleri kent ormanında ağırlandı. Etkinlik Valide Sultan Ketudası, Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa bin Hasan Paşa Vakfı'nın vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
5: Vakıf... Siz de harikasınız çocuklar. Kim var sırada? Dur kanka.
1: Kültürünün önemli örneklerinden biri olan öğrencilerin pikniğe götürülmesi şartı doğrultusunda yaklaşık 100 öğrenci aileleriyle birlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi. Çocuklar için kurulan etkinlik alanlarında palyaço gösterileri, maskot etkinlikleri ve yüz boyama aktiviteleri düzenlendi. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, vakıf kültürünün toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir değer olduğunu söyledi.
6: Bugün burada Yusuf Ağa ve Hasan Paşa vakıflarımızın hayır şartı gereği bulunduk. 100 tane öğrencimizi aileleriyle beraber ağırladık. Yönettiğimiz mazlum vakıflarda olan bu vakıfların bir hayır şartı var. O da öğrencilerin pikniğe götürülmesi hayır şartı. Yüzyıllar öncesindeki vakfiyelerde yer alan bu hayır şartını biz bugün yerine getirmiş olduk. Dediğimiz gibi 100 tane öğrencimizi aileleriyle beraber burada ağırladık. İkramlarımızı yaptık. Yemekleri, limonatası, mısırı, daha sonra eğlenceleri, maskotlarımız var, palyançomuz var, yüz boyamamız var. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.
2: Uzmanlar yazarlarında artan güneş gözlüğü kullanımına dikkat çekerek UV koruması olmayan kalitesiz ürünlerin göz sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.
1: Yaz mevsimiyle birlikte güneş gözlükleri yeniden günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Ancak uzmanlar her güneş gözlüğünün göz sağlığı için koruyucu olmadığını vurguluyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yavuz Özpınar, UV koruması bulunmayan kalitesiz gözlüklerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.
7: Ile birlikte tabii ki güneş gözlüklerimiz raflarından çıktı ve kullanmaya başlıyoruz. Aslında güneş gözlükleri sadece kozmetik maksatlı kullanılan aparatlar değil, aynı zamanda gözün bir güneş kremi gibi düşünebiliriz. Göz direkt güneş ışınlarına, ultraviyole ışınlarına maruz kaldığı zaman aslında birçok hastalığı ya hızlandırabiliyor veya da erken çıkmasına sebep oluyor. Bunlar arasında en sık olanlar erken yaş kataraklar, göz eti dediğimiz pterijum, kuş kanadı veya da erken başlangıçta sarı nokta hastalıkları aslında güneşle direkt alakalı. Tabii ki burada güneş gözlüğü kullanmak da aynı zamanda bunlardan koruyor. Yani güneş gözlüğü kullanmak sadece kozmetik bir hadise değil.
1: Uzmanlara göre UV filtreli olmayan gözlükler göz bebeğinin büyümesine neden olarak zararlı ışınlara daha fazla maruziyet oluşturuyor.
7: Peki yanlış bir güneş gözlüğü kullanırsak neler olur? Aslında burada ultraviyole koruması olmayan, lisanslı olmayan güneş gözlüklerinden bahsediyoruz. Yanlış bir güneş gözlüğü kullandığımız zaman ışınların geliş açısını değiştirdiği için, geliş miktarını değiştirdiği için yanlış bir güneş gözlüğünde göz bebeğimiz büyüyor. Haliyle bu gözlüklerde bir güneş filtresi olmadığı zaman, ultraviyole filtresi olmadığı zaman da bu sefer büyümüş bir göz bebeğinden daha fazla ultraviyole ışınlara maruz kalıyoruz.
1: Güneş gözlüğü seçiminin bilinçli yapılması gerektiğini vurgulayan Özpınar, ürün kalitesinin önemine dikkat çekti.
7: Aslında korunmak istediğimiz bu hastalıkların tamamından katarakt, göz eti, sarı nokta hastalıkları gibi birçok hastalığı aynı zamanda biz davetiye çıkarmış oluyoruz. Direkt ameliyata götürür diyemeyiz ama ameliyat olabileceğimiz veya cerrahiyle görme kaybıyla ilişki olabilecek diğer hastalıkların çıkış hızını arttırabilir. Burada işte bahsettiğim gibi katarakt, kuş kanadı, pterijum hastalığı, retina hastalıkları tamamını bu gruba koyabiliriz. Kullanım maksatlarına göre peki her güneş gözlüğünü kullanabilir miyiz? Hepsi bizim için uygun mu? Aslında güneş gözlüklerinin lisanslı olanların tamamında UV400 koruması var ve benim bir göz hekimi olarak bir güneş gözlüğünde asıl olmasını istediğim koruma da bu. Ama tabii gündelik yaşamda yaptığımız işlere göre uzun yol şoförüysek farklı bir güneş gözlüğü, karlı yağışlı yollarda kullanıyorsak farklı bir güneş gözlüğü tercih edebiliriz. Polarize kaplamalar burada iş görebilir. Antirefle kaplamalar belki kozmetik açıdan hastayı daha rahat hissettirebilir. Bu gibi durumlara da hastalarımızın alırken, gözlük alırken, tercih ederken dikkat etmesi gerekiyor.
2: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan bir baba serebral palsi hastası oğluna adadığı yaşamıyla Babalar Günü'nde yürekleri ısıttı.
1: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Ayhan Kuru, engelli oğlu için verdiği yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor. Serebral palsi hastası 26 yaşındaki oğlu Sercan Kuru'nun tüm bakımını üstlenen baba, hayatını tamamen evladına adadı. O... Oğlunun yemesinden içmesine, banyosundan günlük bakımına kadar her anında yanında olan Ayhan Kuru, bu nedenle basit bir işte çalışma imkanı bulamıyor. Geçmişini ise apartmanlarda yaptığı merdiven temizliği gibi gündelik işlerle sağlıyor.
8: 50 yaşındayım. Doğuştan serebral palsi beyin felci hastası, 26 yaşında oğlum Sercan'la birlikte yaşamaktayım. Oğlum Sercan özel gereksinimli, özel eğitim çocuğudur. Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını, yemesini, içmesini, banyosunu ben yapmaktayım. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı sabit bir işte çalışamamaktayım. O yüzden işlerimizi gündelik işlerde, apartmanlarda merdiven temizliği olarak yapmaktayız.
1: Evladına olan bağlılığıyla dikkat çeken Ayhan Kuru'nun mücadelesi, karşılıksız sevginin ve fedakarlığın en güçlü örneklerinden biri olarak gösteriliyor.
2: Bursa'da kurulan Agora Antika Pazarı 10. yılına ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında antikacı ve koleksiyonerleri bir araya getiren pazar, geçmişin izlerini günümüze taşıyan buluşma noktası haline geldi.
1: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde her ayın 3. pazar günü kurulan Agora Antika Pazarı 10 yılı geride bıraktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden antikacı ve koleksiyonerleri buluşturan pazar, yıllar içinde büyüyerek önemli bir merkez haline geldi. Saniye Mahallesi'nde kurulan pazara İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilden yoğun katılım sağlanıyor. Antikacılar, yıllardır süre gelen ilginin artarak devam ettiği ve pazarın kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirtiyor.
9: Önümüzdeki Temmuz ayında pazarımızın 10. yılı dolacak inşallah. Burada görmüş olduğunuz mesela esnaflar olsun, ziyaretçiler olsun, yani buraya ürün almaya gelenler olsun, sağda bursalı değiller. Biz Türkiye'nin hemen hemen konum olarak Bursa çok güzel bir konumu var. Bu konumuzdan dolayı da mesela İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kütahya, Afyon, yani burada bütün şehirler, antikacılar olsun, ziyaretçiler olsun, yani koleksiyonlar olsun, yani pazarımıza rahat bir şekilde geliyorlar, rahat bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar.
1: Tezgahlarda yer alan eski radyolar, objeler ve koleksiyon ürünleri ziyaretçilere geçmişe yolculuk imkanı sunuyor.
10: Bir zamanlar salonlarımızın en nadide değerlerini süsleyen bu radyolar artık tezgahlarda ve antika pazarlarına gelir oldular. Biz de bunları onarıp tekrar çalışır hale getirip halkın evlerine dinlemesi için hazır ediyoruz.
1: Pazarın ilk günlerinden bu yana katılım sağlayan esnaf, artan ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade ediyor.
11: 60 yıldan beri bu iş, mesleği yapıyorum. İlk açıldığı günden beri buradayız. İlk açıldığı günden, hatta o darbeden önce açıldığının ertesi günü biz burada pazarımızı açtık. Şu iki tane gördüğün kuğu var. Eski şömine önüne konan dekoratif şeyler bunlar. Bir Osmanlı feneri, fakat camları tabii zaman içinde kırılmış. Buna benzeyen eski Rus semaverleri, bunlar bir Kafkas Türklerinin getirdikleri semaverler. Eski gramofonlarımız var, eski duvar saatlerimiz, masa saatlerimiz. Hep bunlar, herkes eski nostaljiye gidiyor. Şu kumbarayı bile sabahtan beri, ben çocukluğumda bunu kullandım, işte babam bana bunu aldıydı. Değişik şeyler oluyor.
2: Manisa Büyükşehir Belediyesi kurumsal hafızasını korumak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla fiziki arşivini dijital ortama taşıyor.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında fiziki arşivinde bulunan binlerce resmi evrağı elektronik ortama aktarmaya başladı. Bu sayede hem kurumsal hafızanın güvenli şekilde korunması hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
12: İlgili birimden o bilgileriyle de burada ilgili arşiv yazılımımıza eşleştirmesi gerçekleşmiyor.
13: Bu ne kadar yaptınız? Bu mu sadece?
12: Aynen. Burası zaten...
13: Ne kadar sürecek peki bu işin şeyi?
12: İki haftadır biz yaptığımız çalışma bu. Biz tabii biz kendimize 3 ay bir süre verdik. Şu an 2 haftasını tamamladık. 2,5 ayımız kaldı.
1: Çalışmalar kapsamında belgeler daha önce uzman ekipler tarafından ayrıştırılıp temizleniyor. Ardından yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla sayısallaştırılıyor. Sonrasında ise optik karakter tanıma teknolojisi kullanılarak belgelerin dijital ortamda kolayca aranabilmesi sağlanıyor. Hayata geçirilen proje sayesinde bürokratik işlemlerin hızlanması, resmi taleplere daha kısa sürede yanıt verilmesi ve kağıt kullanımının azaltılarak çevre dostu belediyecilik anlayışına katkı sağlaması hedefleniyor.
12: Etiket bölümünde biz her dosyaya bir kimlik numarası veriyoruz.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: 23-28 Haziran tarihleri arasında tüm halkımızı Koçarlı'ya bekliyoruz.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: Rösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No.10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: geweest. Siz onun içine katıyorsunuz ve aşk istilimi boyu verdiniz. Ben bunları yedik camış gibi oluyor, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efendim, ben şiir sütükten gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derde olup durursun. Değil mi? Tebelleş olup durursun. Beni bak bak eline. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor ki doktor mu ya? Ha? Bundan sonra bu sütükleri yiysen sakın ona ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedeğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Beli oğlum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor. Eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, Şehir Planlamacısı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Aksu, Hukukçu Sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

bir deli kurşun karalı. Gözleri görmez, yaralı. Toprağa serdi yüreğini, aldı canımdan canımı.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

Karanlığın içinde kaybolan umutlar vardı. Sessizce büyüyen yalnızlıklar. Bir adımın, bir sözün. Bir adımın, bir sözün.

0: Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Denge Noktası programından iyi akşamlar. Eski İçişleri Bakan Danışmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Danışmanı Haldun Haşmet Aysan, hukukçu sosyolog Doktor Zekai Savaşlar, eski Aydın Belediye Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi, Kent Bilimci Sayın Hüseyin Aksu bizlerle beraberler. Hoş geldiniz Haşmet abi, seninle başlamak istiyorum. Sen Kuşadası'ndan geldin ayağının tozuyla. Turizmde durumlar nasıl?
1: Turizmde durumlar nasıl? Vallahi insan kaynıyor. Öyle diyelim yani. Turizmde insan kaynıyor. Şimdi Haziran'ın 22'si hafta sonu LGS vardı. Herhalde bu ayın sonuna kadar iş turizmde bir hareket yok. Evet. O gözüküyor. Hafta sonları biraz bir yoğunluk oluyor İzmir'den. İşte sağdan soldan Aydın merkezden gidenler var. Onun dışında ben aşağı yukarı 1997'den beri Kuşadası'nda yerleşeyim, evim var. Ben böyle kötü bir sezonu görmedim.
0: Bu kadar kötü sezon görmediniz.
1: Görmedim. Kruvazer turizm açısından olumlu. Yani o yine Türkiye'de birinciliği oynuyor Kuşadası. İstanbul'un da önünde gidiyor. Tabii bunun en önemli destinasyonu Yunan Adaları ile Kuşadası'nın çok yakın bir irtibatın bulunmasından kaynaklanıyor. İlk defa belki diyeceğim, yani Amerikalı, İngiliz, Alman turistlerin de gemiden indiğini şahit oluyoruz. Bu da güzel bir şey. Yani paralı turist her şeyden önce o anlamı söylüyor.
0: Ya da parası değerli turist.
1: Parası tabii, esas öyle demek lazım. Parası kıymetli. Ama onlardan da edindiğimiz izlenimi söyleyeyim. Türkiye çok pahalı. Mesela benim yeğenim cumartesi gün Almanya'da çalışıyor kendisi. Bir finans grubunda. Yani dedi ki Türkiye'ye gelip ne yapayım dedi ya, çok pahalı. Girit'e gidiyoruz dedi. 8 gün Almanya'ya gidiş geliş, uçak, transferler dahil. Alkus diyor, ne diyorlar onu, her şey dahil sistem, içki dahil.
0: All closed.
1: 1100 euro.
0: 1100 euro.
1: Yani ne yapıyor? 60 bin lira. Siz onu Türkiye'de yapamazsınız. Uçağa dahil, her şey, yeme içme dahil. Bu mümkün değil. Şimdi Avrupa'da bu da oluşmuş. Yani Türkiye'nin pahalı olduğu. Yani biz ne kadar bu işte rahatsızsak turist de Avrupalı pahalı. Hatta gittiğinde dedi Haşmet amcım, Girit dedi, Alman kaynıyor dedi. İngiliz kaynıyor dedi. Bizde de dediğim gibi yabancılar bile bizde, Türkiye'de evlerini satıp gitmeye başladılar. Bu Antalya, Alanya bölgesinde, Didim bölgesinde, Kuşadası bölgesinde bunları şahit oluyoruz emlakçı arkadaşlarımızdan. Türkiye'nin pahalanması, döviz kuru üzerindeki baskının, para kredi kurulunun baskısıyla, Merkez Bankası'nın baskısıyla döviz kurunun alınması, baskı altında alınması, yüksek faizle tabii dövizcilere para ödenmesinden mütevellit. Yani Türkiye pahalı geliyor artık.
0: Evet, Türkiye pahalı.
1: Türkiye pahalı geliyor. Yani hakikaten İspanya ölçeğinde, Yunanistan ölçeğinde ben takip ediyoruz. Bazen de gidip geliyoruz. İtalya ölçeğine baktığımızda Türkiye hepsinden pahalı.
0: Evet.
1: Bu 3-5 sene önce böyle değildi ama bugün böyle. Biz bunu kendimizde de yansıyoruz. Neden derseniz yani arkadaşınıza bırakın yemeği, yemek söylemeyi restoranda, kahve söylemekten imtina eder hale geleceksiniz.
0: Kahve de yemek kadar pahalı oldu artık.
1: Evet, ben mesela Marina'nın, Kuşadası Marina'nın içinde de bulunduğumdan, mesela buradaki bir işte Mimar Sinan'daki bir köşe başındaki bir kahve markasının orada da kahve sattığını görüyorum, gençlerin çok uğrak yer olan. Bir kahve 180 lira.
2: Bir tek kahve.
3: Türk kahvesi.
1: Hayır, Türk kahvesi de 180 lira. Yanında bir şişe su veriyor.
0: Bir de lokum var.
1: Mesela dondurmanın külahı 90, topu 90 lira. Bir top dondurma 90.
0: Nasıl oluyor abi? Mesela burada 20 liraya satan da var.
1: Bilemem.
3: Başka bir şey var işte.
1: Mesela orada yine marinayı işleten firmanın açtığı bir şey var. Pub ve restoran türü. 1 lira 450 lira.
3: İçki zararlısı.
1: 35'lik şey 33'lük su 120 lira, 50'lik su 180 lira. Şimdi böyle yerler var. Her yer mi böyle? Sahil boyunda. Eğer tabii ki Kuşadası'na geldiysen sahilde bir yere oturup denize bakmak isteyeceksin. Bu bedeli ödeyeceksin. Yemek, yani belki burada 400 lira, 500 lira yediğiniz yemeğe 1000 lira, 1200 lira diyorsunuz. Yani karı koca gitseniz 2500 liranın altında çıkma şansınız yok.
0: Evet.
1: Bırakın hani öyle balık restoranları falan, balığın zaten kilosu 2000-2500'den başlıyor. Mezesi, müzesi, yanında bir de başka bir şey olursa 2 kişi 5000 lira yetmez. Yani bu insanımız için de böyle, evet. Yabancı için de böyle. Ben şeyim gereği Samos bize yakın olduğu için arada gidip geldiğimiz oluyor. Mesela Samos'ta burada diyelim ki kişi başı 60 euro, 70 euro para ödüyorsunuz, 2500'dür diyelim, 3000 lira. Orada bu 25 euro.
0: 25 euro.
1: Evet, 4 kişi 100 euro ile karın doyurabiliyorsunuz.
0: Yani yarısından daha ucuza.
1: Evet, alkolü dahil. Onu da söyleyeyim sana, uzosu dahil. Yani turizm iç pazar bu. Bana sorarsanız... Tabii bu otellerin doluluklarından da belli. Orada da bir sıkıntı yaşıyor. Zaten turizm dediğin ne işte? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül okul açılıyor. 4 ay. Şimdi Haziran da gitti, 3 ay. Siz 3 ayda ne kazanacaksınız ki 12 ayı bununla çevireceksiniz.
0: Evet.
1: O mümkün değil. O gözüküyor.
0: Bu sene turizmde en çok şey tabelacılar yapacak Osman abi. Mekanların adı sıkça değişeceği için.
1: Yani devretmek durumunda olan çok insan var. Evet. Onu söyleyebilirim.
0: Devralan kendi markasını koyuyor. Mekanların adı sıkça değişince tabelacılar iş yapar turizmde. Evet. Herkesin işi kötü olmaz. Turizm kötü olduğunda tabelacıların işi iyi olur abi.
1: Yani öyle diyelim.
0: Öyle de bakmak lazım. Bazen işlerin kötü gitmesi.
1: Ya şimdi şehir içinde bile ulaşım 40 lira. Yani siz bir yerden bir yere gidip gelirseniz 80 lira harcayacaksınız. İki kişiyseniz 160 lira.
0: Yani bakın, bir su parası bile değil abi.
1: Bilmiyorum bu paralar. Bu paralar
0: yani niye? Az önce 0.5'lik su 180 lira dedin. Yani iki kişi bir yerden...
1: Böyle bir şey var. Bizleri çok şey hale sokan, garip hale sokan bir rakamlar dolaşıyor piyasada.
0: Evet.
1: O yüzden de görüyoruz o şey yerleri boş. Mesela alışverişte hani böyle içmede, yemede falan nispeten bir şey varsa da giyim kuşam da hiçbir yaprak oynamıyor.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim sana.
0: Tekstilde büyük sıkıntı var.
1: Orada hiç yaprak oynamıyor.
0: Evet. Haşmet abi çok sağ olasın. Zeki abinin bu duruma
3: söyleyeceğim şey
0: konular nedir? Var. Söyle. Bir de ben Zeki abi sen söyleyeceklerini söyle, bir şey merak ediyorum. Paramız değer kaybediyorsa niye pahalıyız?
3: Şimdi şöyle bir şey. Ben aşağı yukarı bir senedir bu programda da söyledim. Kendi programda söylüyorum. Türkiye 70'li yıllardan beri enflasyonla yaşıyor. Yani kronik olmuştu.
0: Evet, enflasyon kronik.
3: Evet, bizde. Şimdi enflasyon kronik olduğu için Türk parası güven unsurunu kaybetmiştir.
0: Türk parasına güven kayboldu.
3: Dolayısıyla vatandaş neye güveniyor? Dövize ve altına güveniyor.
0: Dövize, altına güveniyor.
3: Para oraya kaçtığı müddetçe para değersiz oluyor. Bu da fiyatları yukarı kaldırıyor. Şimdi yapısal gereklilikler var. Bunu Ankara yani yönetenler, belediyeler de dahil olmak üzere yapısal değişiklikleri yapmıyorlar. Ya bilmiyorlar ya başka faktörler var, bilmiyoruz. Yapılması gereken şeyleri yapamıyorlar.
0: Ya da parayla para kazanılan zümrenin lobisi daha güçlü.
3: Hayır, şöyle bir şey. Eğer faizleri zaten aşağı indirirsen para tamamen şeye kaçacak. Öteki tarafa kaçacak. O mecbur onu tutuyor yani. Gösterge faizi 37 yaptılar. Şimdi o bile bankalarda mevduat faizler 40 ve 40'ın üstünde. Gösterge faizinin üstünde. Bankalar para satmaya çalışıyorlar. Kimse para kullanmıyor. Kim yatırım yapar bu devirde? Kimse yatırım yapmıyor.
0: Para kullanacakların itibarı da kötü şu aralar. Şimdi bankacılık.
3: Bu yapısal teknik konuları tamam burada da. Fakat bu işin daha önemlisi ahlaki boyutu var. Şimdi ahlaki boyut dediğimiz zaman işte bu soyut kavram üzerinde bir şey yapacak bir şey yok. Şimdi bu işi düzenleme yetkisi var. hem belediyelerin hem de hükümetin. Şimdi birincisi, etiketsiz mal satışını yasak edeceksin. Yasak zaten. Ama kim uyguluyor? Kimse uygulamıyor. Etiketsiz olmaz. Etiket olacak. Bu bir. İkincisi, meslek odaları nark veriyor, fiyat veriyor. Diyor ki berberler odası işte şu saç kesim şu kadar, sakal bu kadar, kadın saç boyaması
0: onlar
3: bu kadar.
0: Onlar üst limitin belirliyor, alt limitimi. Ben onu anlamıyorum. Bazen
3: alt limit, üst limit, alt limit değil. Fiyat veriyor. İşte istediğini uyguluyor. Şimdi buradaki sakat durum ne biliyor
0: İstediğini
3: musun?
0: Uygulayacaksa hangi fiyat vermesinin ne anlamı var?
3: Ama şimdi bak, hikaye şöyle. Şimdi nar sistemi zamanında, yani 84 öncesi anavatandan önce nar sistemi vardı. Lokantacılar giderdi belediyeden, nar alırdı. Doğru mu? Doğru. Bu sosyalist sistem, devletçi sistemin yapısıydı. Daha sonra serbest rekabet sistemi geldi. Dediler ki narı kaldırıyoruz. Ancak lokanta, berber vesaire, pastane ürünlerin üzerine etiket koyacak. Kapının girişine de ürünlerin fiyatlarını, gramajını gösteren tabela asacak. Mesela İngiltere'de falan, Avrupa'ya gittiğin zaman girişte fiyatlar vardır. Tamam mı? Sen bakarsın, ona göre gidersin. Şimdi bunu kaldırdım. Masalarda da, orada da, burada da fiyat yok. O zaman iş başka. Sen o fiyatı yazmadığın takdirde serbest rekabet oluşmuyor. Belediyenin daha önce verdiği fiyat nar sistemini meslek odalarını devretti belediyeler. Belediyeler şimdi kamu adına belediyenin yapacağı işte fiyat veriyor. Diyor ki mesela kıymalı pide şu fiyatta.
0: Yani şöyle düşün, ekmeğin fiyatını fırıncılar odası belirliyor.
3: Böyle şimdi şey olur mu ya?
0: Vatandaşın hakkını kim savunuyor? Gerçi hani tamam, fırıncının hakkını savunmak önemli ama ekmeği tüketen vatandaşın hakkını kim savunacak? Şimdi yani şöyle, o fiyatı belirlerken vatandaş temsilen birisinin olması gerekmez mi orada?
3: Şimdi
0: hani işi, asgari ücret komisyonu toplanırken her kesim oluyor ya.
3: Şimdi kamunun yetkisini sen kişilere verirsen, bakın kamu yetkisi, tekel yetkisi veriyorsun. Bu o zaman anomi yaratır. Olmaz. Şimdi bak, diyelim ki herhangi bir esnaf odanın verdiği fiyatın dışında rekabetçi bir fiyat koysa, oda tepesini biniyor. Sen ne yapıyorsun ya, pazar bozma diyor. Şimdi bu durum pazar yerlerinde de var.
0: Pazar yerlerinde de var.
3: Evet. Şimdi adamlar diyor ki soğan 15 lira olacak diyor, aşağısı yok diyor. O pazarların ağları var. Onlar, biz bilmiyoruz ama onlar biliyorlar kendilerini. Patates diyor 20 lira olacak diyor. Şu diyor, kimse aşağısını satamıyor. Belki akşamüstü falan 3 lira 5 lira indiriyorlar ama böyle bir mahalle baskısı diyelim biz buna, bir baskı altında İslam. İşte işin
0: temeller devrede yani.
3: Şimdi dondurma dedi de Haşmeti. Kardeşim buna ham maddesi süt mü?
0: Evet.
3: Sütün fiyatı 20 lira mı?
0: Evet.
3: Ana madde 20 lira. Bunun kilosu nasıl 1000 liraya çıkıyor ya?
0: Abi Aydın merkezde, Efeler'de 1200 lira kilosu dondurma satan var. 1000 liraya satan var, 700 liraya satan var. Bugün öğrendim 300 liraya da satan var.
3: Şimdi şunu söylemek istiyorum mesela. 300 liraya satan adam,
0: acaba diyorum 300'e satan adamın malı hileli mi?
3: Süt tozundan mı yapıyor mesela? Yani
2: söylüyorum, ayran diyor 220 lira.
3: Şimdi mesela söylüyorum ben, ham maddesi 20 lira olan sütün, tamam mı, nasıl oluyor da 1000 liraya çıkıyor bunun?
0: Ya da bunu 20 liraya satan köylünün, çiftçinin ne günahı var?
3: Yani
0: şimdi değil mi? Şimdi ürün 1000 liraya, 1200 liraya satılıyorsa ham maddeyi 20 liraya satanın ne günahı var? Yani demek ki değerli bir ham madde, niye ucuz?
3: Şimdi burada bakın, çok önemli bir konu. Tabii 3 ayda çalışacak, 12 ayın acısını çıkarıyor. Turizm bölgeleri. Tam o turizm bölgesi. Peki turizm bölgesi olmayan 12 ay iş yapan müesseseler niye bunu böyle
0: abi
3: yapıyor?
0: Abi bir şey söyleyeyim mi? Acı ama gerçek. Ben son dönemlerde çok fazla seyahat ediyorum. Ankara'ya gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. İstanbul ve Ankara'daki mekanlar Aydın merkezdeki ve Aydın ve ilçelerindeki mekanlardan çok daha ucuz.
3: Evet.
0: Yani Aydın'da farklı bir şey var. Yani farklı bir kültür var. Mesela berber ya. Eğer şehir merkezinde tıraş olursam ben abi 750-800 lira para ödüyorum. Çin'e gidiyorum, 400 lira ödüyorum. Yine şehir merkezi Işıklı'ya gidiyorum, orada Halit var. Adama zorla 500 lira para veriyorum, tamam mı? Oğlum al diyorum ya, hani şey. Çünkü biliyorum ki Aydın merkezde olsam o tıraşı 850 lira 900 lira para isteyecekler.
3: Şimdi bu, şimdi
0: hani anlamıyorsun yani, hani bir kilometrede ne fark ediyor?
3: Şimdi ahlaki mesele dediğimiz zaman işte standart kurumsal bir stabil durum olmadığından ötürü oluyor. Şimdi mesela pazar yerine gidiyorsun 1'e 3. Bütün fiyatlar 1'e 3 satılıyor Türkiye'de.
0: 1'e 3.
3: 1'e 3.
0: İyi de abi sütün dondurmayla kıyaslasak 1'e şak i̇şte çarpıyor yani.
3: Ya onu söylüyorum. 50. Katma değeri, yani ana maddesi 20 lira olan bir ürün nasıl 1000 lira oluyor? Bu işi ne ekonomi, ne psikologlar, ne bilse kimse izah edemez arkadaş. Bu işin ahlakın dibe vurduğu doğru bir sistem. Bunun, bu anlaşılır gibi bir şey değil. Ha bu iş nasıl düzelir? Nasıl yapılması lazım? Ha bu tartışılabilir şöyle böyle. Yani müdahaleci mi olacak? Şimdi serbest pazar ekonomisinde müdahaleler şarta bağlıdır.
0: Evet.
3: Yani nasıl oluyor? Olağanüstü hal oluyor. Mesela sarp salgın hastalık şu mu? Veyahut da ekonominin çok kötü olduğu bir durum. Şimdi Türkiye'de ekonomi çok kötü durumda. Bazı müdahalelerin yapılması lazım. Ama
0: ki bugün, yapılıyor. Tavuk sektörüne yapıldı geçtiğimiz günlerde.
3: Şimdi bu müdahaleler yalnız bu müdahaleler yalnız Ajmet Bey'in söylediği gibi ceza ile değil. Tamam mı? Bu müdahalenin şartları var. Yani işte New Keynesian metotlar var. Amerika her yerde uygulanan ekonomik teorilerinde bu şekilde. Ama bizdeki sistem anlaşılır gibi değil. Ben izah edemiyorum kardeşim. Teorilere bakıyorum, uygulamalara bakıyorum, daha önceki şeylere bakıyorum. Ben dondurmanın 1000 liraya satılmasını anlamıyorum, izah edemiyorum arkadaş. Bu böyle bir şey yok. Anladın mı? Bu işin ne dükkan kirasından, ne personel şeyinden, şundan bundan
0: ilgisi yok. Haşmet abi katkı sunacak söylediklerinize.
1: Evet, mesela yıllardır Türkiye'de piyasada Çin mallarını satan bir şey var, bir mağaza var. Her yerde var bu. Coco, Moco diye bir şey. Bakın nasıl satıyor biliyor musunuz? 6 al 1 öde. Yani size 6 mal veriyor, siz 1'ini ödüyorsunuz. Böyle ticaret olur mu? Böyle fiyat politikası olur mu? Ve bunu yıllardır Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Kardeşim bunun gerçek değeri ne? Siz 6 tane sandalye veriyorsunuz, 1'inin fiyatını ödü diyor. Halbuki o fiyat 6'sının fiyatı belki veya ne kadarını bilmiyoruz. Ama bu bir politika, fiyat politikası olamaz. Bu bir kampanya olamaz. Mesela sezon giriyor, 15 gün sonra %50 indirimler başlıyor. Hemen %50 indirimler. Ya böyle bir sezon olur mu ya? Böyle sezona girilir mi? Sezonun sonunda olur belki bu. Yaz bitiyordur, sonbahara evriliyordur. Orada dersin ki elimde kalmasın seneye kadar satış yaparız.
0: Ya bu indirimler belirli öncesi gibi indirimler var o yüzden
1: oluyor. Canım, ama 6 al 1

0: şey yapar, regüle eder, düzenler.
1: Tabii.
0: Sen bu düzenlemeyi bırakırsan, anladın mı? Başıboş bırakırsan, ondan sonra Mevlam kayıra saldım çayıra hikayesi. Vatandaş dediğin gibi 1000 liraya dondurma sever.
1: Evet.
0: Bunu, onun için yani bunu ben tekrar tekrar altını basıyorum. Bu bir ahlaki durumdur. Enflasyonu yani yapısal şeyi tamam ekonomi ama ahlaki boyutu da çok fazladır. Ve bunu izah edecek ben ilim, bilim, tanımı bilmiyorum. Ben o kadar araştırdım. Bunu bir türlü şey yapamadım, anlayamadım, soramadım. Bu nedir bu? Ya bir de şunu düşün. Ya arkadaş ben işte arkadaşım bana mesaj atmış. 2 külah dondurma yedik diyor, 700 lira diyor. Aydın'da bir tane dondurma aldım diyor, 40 lira diyor topu diyor. Hadi ayakta yemektense şurada sandalyeye oturayım dedim diyor. Tamam, oturdum diyor, para ödeyeceğim diyor, kaç para diyor. 50 lira. Oğlum orada 40 lira yazıyor. Abi sandalyede oturandan 50 lira alıyoruz demiş.
1: Ha bir de külah parası falan istiyorlar ya, ekstra
0: şimdi
1: bir şeyler.
0: Bakın,
1: o da var.
0: Şimdi bakın, bu benim hani ahlaki mesele dedim ya. Nasıl oturuyor? Adam sandalyeye oturdun diye 50 lira alıyor dondurmayı. Elinde ayakta yersen 40 lira.
1: Evet.
0: Bu Aydın'da şurada Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşanmış bir olay, bana anlattılar bunu. Şimdi dolayısıyla ahlakın bozulduğu yerde hiçbir şey düzelmez.
1: Abi şöyle de bir şey var. Yani size geleceğim Sayın Aksu'da. Şöyle bir şey var. Mesela çok böyle üst düzey yetkililerin, zenginlerin oturup kalktığı mekanların fiyatları inanılmaz uygun. Ankara'da, İstanbul'da, çevremizde de var böyleler. Ama vatandaşın girdiği yerler çok pahalı. Yani fakirliğin maliyetinin pahalı olması da bana ilginç geliyor. Yani şimdi eskiden zenginler yüksek paralı yerlerde yer içerdi ya. Şimdi abi fakirin yediği içtiği yerler pahalı olmaya başladı. Zengin yine uygun koşullarda yiyip içiyor. Onun sürekli müşteri diye kimse kaybetmek istemiyor onu. Nedenini bilmiyorum ama lüks mekanlar daha ucuz oldu ya.
0: Ya bak bu her şey öyle. Şimdi bir örnek vereyim sana. Tarım ilaçları var ya. Bir litrelik şöyle sıvı. Tarım Kredi Kooperatifinde 600 lira 5 tanesi. Tanesi 125 lira. Aynı ilaç şeyde serbest piyasada yani tarım satan yer 900 lira. Yani bunu neyle inşa edeceksin?
1: Veresiye hangi, mi? Veresiye
0: peşin
1: mi?
0: Peşin paraya peşin kartından para. Çekiyorsun.
1: Bir de onun veresiye aldım adam 1,5 liraya falan buluyordur
0: onu. Orası. Yani bunu hasatta ekonomi ilaç falan neyle inşa edeceksiniz bunu ya?
1: Hasatta ödüyoruz. Evet Sayın Aksu sorun belli. Nasıl çözülür?
2: Vallahi tabii çok güzel özetlediler ama ben biraz daha geniş bir perspektifle bakmak istiyorum. Bunu etkileyen faktörler nelerdir diye. Bir sürü faktör etkiliyor. Yani Türkiye'deki demokratik yapı, hukuk devletinin zedelenmesi filan gibi kavramları, bunlar hep klasik söylemlerdir. Kimse yadırgamasın. Ama ben iş hayatımda hep şunu gördüm. Risk her zaman fiyatı artırır. Yani bir işte bir risk varsa risk faktörleri daima insanları keyfi hareket etmeye, refleksleriyle hareket etmeye, adam kazıklamaya, amiyane tabiriyle açık hale getirir. Türkiye'de ekonomik yaşamdaki riskler hemen hemen her sektörde tırmandı. Yani nerede tırmandı? Trafik cezalarında tırmandı mesela. Kimse bunu inkar etmesin. Makul sınırları çok ötesine geçti.
1: Tabii.
2: Vergilerde tırmandı. Bir başka risk belirsizlikten kaynaklanan risk demektir. Yani bir işe gireceksiniz, bir belirsizlik var, yatırım yapacaksınız, o belirsizlik faktörünü dikkate alarak fiyatlandırmak zorunda kalıyorsunuz. Yarın benim tepeme çöküp de, demin Haşmet Bey bahsetti programdan önce, 400 küsür milyon lira bir kuruma bir ceza yazıyor. Ya 400 küsür milyon lira ceza mı olur arkadaş? İş cezaya kaldıysa zaten bunu cezayla çözemezsin. Aynı haltı yiyen binlerce insan varken.
1: Tabii tabii isim değiştirir tekrar yapar. Onun üstüne yapar.
2: Bir tanesini yakalıyorsun 400 milyon ceza. Bunlar hep risk faktörü, belirsizlik faktörleri. Türkiye'deki bütün sektörlerde riskler arttıkça, belirsizlikler arttıkça ki bunu da kaynağı devlettir. Bu iş hayatına yansır, fiyatlara yansır. Herkes o faktörü dikkate alarak kendini koruma çabası içinde kimi bulursa onu kazıklamaya çalışır. Bir de bizde mevzuat, yani hep bahsediliyor, bir takım düzenlemeler var. Yani piyasayla ilgili cezalar var, düzenlemeler var, yönetmelikler var, genelgeler var, yönergeler var, var oğlu var her sektörde.

0: çevrede var, işte alım satım da var, internet pazarlamasında var. Yani sadece onda da değil, sağlıkta var, eğitimde var, zorunlu eğitim diye bir şey var. Bütün bunları Ankara'daki bürokrasi düzenlerken bir şey yapıyor. Diyor ki geniş halk kitlelerinin uyamayacağı kadar gerçek dışı, belirsiz, muğlak laflar koyalım, herkes çiğnesin. Yaygın biçimde ihlal edilsin. Ki bahsedilen unsurlar bu. Yaygın biçimde ihlal ediliyor. Ya diyorsun ki ya devlet hangi biriyle baş edecek kardeşim dedirtiyor yani. Devleti savunmak isteyen bunu söylüyor. Ya hangi biriyle baş edecek kardeşim filan. Bu öyle değil. Bu Ankara bürokrasisinin koyduğu bir taktik. Ankara bürokrasisi bağımsız hareket etmiyor. Onlar da siyasetçilerin yararına hareket ediyor. Siyasetçi her zaman halkın çok geniş bir kitlesinin yaygın biçimde ihlal etmesini ister. Herkes suçlu olsun ister ki kendisine karşı olan veya sokakta giderken kendisine ters bir laf eden adamın arayın bakayım lan bunun bir açığı vardır dediği zaman adamı alıp ya para cezasıyla ya hapiste cezalandırsın. Böyle bir yapı içindeyiz. Yaygın ihlal var. Bu bir tuzak. Belirsizlikler var. Bu da ekonomiyi dengelerini bozan bir unsur. Bakın bir örnek vereceğim. Özel okullar teknoloji liselerine devlet destek veriyordu. Benim ilişkim var da onun için söylüyorum. Bir öğrencinin ücreti 8.000 liraydı. Yani bir meslek lisesinde, özel meslek lisesinde okumak için. Bunun aşağı yukarı 7.000 lirasını devlet destek veriyordu. Tamamını veriyordu. Öğrenciden ne alıyorlardı biliyor musunuz? Sadece servis ücreti, okulda yemek verilirse onun ücreti alınıyordu, 3.000 lira. 10.000 liraya çocuk okutuyordu. O okul buna göre öğretmenlerini kurdu, dengesini kurdu, kirasını ayarladı. Birdenbire bir karar çıktı. İşte dediğim gibi dengesizlik ve risk budur. Bütün meslek liseleri organize sanayi bölgesinin dışındaysa vermiyoruz kardeşim. Hayda, adam bütün düzenini, öğrencinin ücretinin tamamını devletten alacağım diye kurmuş. Bir günün içinde bir bakıyorsun ki altı boşalıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Fahiş fiyatlar tırmandırıyor. Bugün özel okulların, eğitim sektöründen örnek veriyorum. Bu kadar fahiş, milyonlarca lira alan özel liseler var ya. Nedir maliyeti? Bir hesaplayın bakın. Bütün bu risk faktörleri, belirsizlikler, dengesizlikler, devlet tarafından getirilen kuralların sık sık değişmesi, işte onlar hep risk yaratıyor, belirsizlik yaratıyor ve bu belirsizliklerin yol açtığı, devletin kurallarının çok sık değişmesi, zaman zaman haksız boyuta ulaşması, insanları adeta infaz etmesi, bunu yapan ve satan insanlar açısından bir psikoloji yaratıyor. Eyvah diyor, ben diyor ne bulursam satayım, ne kim bulursam kazıklayayım ki yarın başıma bir şey gelirse ayakta kalayım. Bu noktaya geliyor iş. Yaygın ihlal bunun sırlarından bir tanesidir. Yani Kuşadası'nda sadece bir dondurmacı topunu 90 liraya satsaydı bu kolay bir şey değildi. Ama bu Bodrum'da da var, Alaçatı'da da var, bilmemlerde de var, onlarcası var, yüzlercesi var.
1: Lahmacun fiyatı hep tartışma konusu olur ya her yerde.
0: Lahmacun da değil sadece. Dondurması var, lahmacunu var, balığı var, bilmem nesi var. Şimdi devlet açısından bakanlar, siyasi anlamda söylüyorum, ya abi hangisiyle baş etsin canım devlet deme hakkına sahip oluyor. Böyle, öyle değil işte. Yaygın ihlale yol açan Türkiye'deki mevzuattır, Türkiye'deki denetim sistemleridir. Sizin az önce söylediğiniz gibi kamunun bu işleri denetleme yöntemleridir. Yaygın biçimde ihlale yol açacak, muğlak, üstü kapalı, işte böyle göz yumu veren, biçimde düzenlenen her türlü mevzuatın, yönetmeliğin, kanunun, sistemin dediğin gibi belediyeden al, fırıncının fiyatını fırıncı belirlesin. Yani böyle bir şey olur mu kardeşim? Dolayısıyla Türk ekonomisi bütün bu özelliklere sahip, bütün bu özellikler açısından olumsuz gelişmeleri yaşadı. Bugün de bunun zirvesinde. Ama işte ben geçenlerde Avrupalı bir finans uzmanıyla görüştüğümde yurt dışında Türkiye'yi bizden daha iyi analiz ettiklerini gördüm. Nasıl? Bana dedi ki, ismini söylemeyeceğim.
2: Nasıl analiz yapıyor?
0: Şimdi anlatacağım onu. Dedi ki, Türk ekonomisi büyüyor dedi. Türk ekonomisi gerçekten büyüyor dedi. Türkiye dedi bütün haline bakarsan büyüyor ve gelişiyor dedi. Neyle gelişiyor? Otoyollar, tüneller, köprüler, altyapılar, hepsi enerji, hepsi var. Yok değil. Ekonominin genel büyümesi yıllık olarak Avrupa'nın önünde. E peki biz millet olarak niye bu kadar aç geziyoruz, fakir geziyoruz, bilmem ne geziyoruz? Adam bunun cevabını söyledi.
2: Neymiş cevabı?
0: Dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar gelir dağılımındaki dengeleri bozuldu. Öyle bir segregasyona uğradı ki tepede çok küçük bir kitle bütün ekonomiye hakim. Ne kadar küçük bir kitle ekonomiye hakim olursa büyüme imkanı da o kadar fazla oluyormuş. Ekonominin teorilerinden bir tanesi bu. Çünkü doğru yere tepedeki adam yaparsa çok büyük yatırımlar yapıyor. Savunma sanayi yapıyor, bir ihracat yapıyor, bilmem ne yapıyor şu bu. Ya normalde benim köylümün üretici buğday gibi değil.
1: Yani vatandaş parayı kullanmayı bilmiyor.
0: Vatandaştan mı? Çekiliyor yukarıda, toplanıyor. Bunu, ekonomiyi büyüten o yukarıdaki senin hiç görmediğin zengin kitle, ki bunun siyasi bağı da var, bunu teşhis etti, koydu. Yani siz Türkiye ekonomik olarak çok kötü durumda değildir. Türkiye ekonomik olarak büyüyor dedi.
1: Ülke büyüyor, vatandaş mı küçülüyor?
0: Vatandaş küçülüyor. Vatandaşın cebinden yukarıya doğru çıkıyor. Kimin elinde olduğu belli olmayan bir ekonomik yapıya geçildi.
2: O raporların üzerinden yapmış o analizi. Şimdi bizim büyümemiz özellikle sabit yatırım, kamu yatırımı ve inşaat sektöründe. Bunun geri dönüşü yok. Bunlar borçlandırılarak yapılıyor. Bir kere bu bir. Onun için buna yalancı büyüme diyoruz. Bu kesin.
1: Ama eskiden de o, şimdi öyle değil artık. Yok,
2: gene öyle. Bakma sen şimdi gene harhal inşaatlar yapılıyor. Bakma köpük, sen. Köpük. Şimdi köpük bu Soros'un meşhur şeyidir, o teorisidir. Köpük ekonomisi. Amerika zaten o yüzden krize girdi ya. Japonya ondan krize girdi ya. Şimdi bizim büyümemiz buradan ötürüyor. Şimdi büyüyen bir ülkede sanayi yatırımları başka ülkelere kaçmaz. Dolayısıyla bu büyüme yalancı büyüme. Yani geri dönüşü olmayan yatırımlardan yapılan büyümedir. Bu yalancı büyüme, maskeli büyümedir. O dolayısıyla onun o gördüğü şey yanlış. İkincisi, onun gördüğü rakamlar reel rakamlar değil. Mesela 2 milyarlık bir köprü 15 milyara kağıt üstünde hesap yapıyorlar. Ve onun büyüyor zannediyor. Yok öyle bir şey. Onun için bu büyüme yok. Türkiye'de büyüme negatiftir. Çünkü neden? Negatif olmasaydı faizler bu kadar olmazdı.
1: Abi Türkiye küçülüyor desene şunun. Türkiye'de büyüme negatif diyorsun. Şimdi, yani sen de Cevdet Yılmaz gibi konuştun.
2: Hayır, paranın değildi. Büyüme yok. Büyüme olur. Bak şimdi.
1: Şimdi negatif büyüme deyince sanki büyüyor hayır, gibi algılıyoruz.
2: Şimdi bak.
1: Türkiye küçülüyor diyeceksin abi.
2: Büyüme inşaat sektöründe.
1: Evet.
2: Yatırımlar, sabit yatırımlarla alakalı büyüme oluyor kardeşim. Bütün ekonomistler aynı şeyi söylüyorlar. Esas büyüme nedir? Sermayenin tabana yayılaraktan topyekün adamın söylediği gibi olması lazım. Kamunun elindeki parayla belli noktalardaki büyümeyi sayma. Şimdi şöyle bir şey daha var. Hani büyüme stratejisi. Türkiye'de iki türlü ekonomi var. Bir masa üstü ekonomi var, bir de masa altı ekonomi var. Şu anda memleketi döndüren masa altındaki ekonomi
3: kravatsız
2: akseki tabiriyle efendim, bu ekonomi masa üstü ekonomiden kat kat daha büyük. Dolayısıyla masa altı ekonomi bu işi çeviriyor. Masa üstü ekonomi
3: o doğrusu zayıf. Hepten batacağız yani.
2: Hepten batacağız.
1: Ya yani çünkü şu an tabii her şeyin işte post cihazıyla yapıldığı bütün alışverişin kayıt dışı ekonomi neredeyse kalmayıp gider Türkiye'de.
2: Nereden biliyorsun? Sen bütün sebze pazarlarının var ya, hani her hafta kuruluyor. Ya buzdolabı, çamaşır makinesi, sarı çerçe satılıyor orada. Hangisinde var bir tane şey vergilendirilmiş bir mal?
0: Uyuşturucu şey post makinesiyle çekilmiyor.
2: Çekilmiyor ya. Sen onları
0: vurur. Türkiye'de bakın ben tabii
1: çok iyi.
0: Bir takım sakıncalı konulara girmek istemedim. Bu benim bahsettiğim analizde aynen sizin ifade ettiğiniz gibi yani Türkiye'nin parasının Türkiye'de yatırıma dönüşmesi çok başarılı değil belki. Fakat Türkiye'de para elde eden kişilerin büyük bir kısmının yurt dışından kazanç sağlayıp Türkiye'ye bir takım paraları soktuğu, Bir de illegal sektörlerin...
2: Otobüsçüler çok para kazanıyor.
0: Her neyse işte ona otobüsçü diyebilirsiniz. Bir de bir takım illegal sektörlerin Türkiye adeta transit geçiş koridoru haline getirildiği, bunların Türk ekonomisinde büyük nakitler, büyük paralar, kaynaklar yarattığını tespit etmiş.
1: Çünkü adam. Otobüsün değeri parayla biçilmiyor
0: ve,
1: değil mi?
0: Ve şunu söylüyor. Yani Türkiye'de geniş halk kitleleri hakikaten açlık sınırında yaşarken her yer dolu diyorsunuz diyor. Bunlar hep biliyor yani. Her yer dolu kardeşim, bak arabadan geçilmiyor işte Kuşadası'ndaki kafeler. Siz dedi hiç saydınız mı dedi. İngiltere'de bir köyde dedi 5 tane kafe var dedi. Sizin hangi köyünüzde kafe var dedi. Nüfusta kişi başına düşen kafe sayısını bir hesaplayın dedi. Elbette dolar dedi. Nüfusun onda biri gitse onları doldurur dedi. Bizdeki gibi değil, sayılara bir bakın dedi. Şimdi bunlar hep yanıltıcı göstergeler.
2: Doğru.
0: Ama dediği çok doğru. Türkiye'de çok büyük bir kitle tabanda giderek fakirleştirilirken neyle? Asgari ücretle, emekli maaşlarıyla, işte trafik cezalarıyla, harçlarla, noterden bir vekaletname çıkaracak. Herkesin çıkartma gereği doğabilir. Ya bu rakamlar fahiş noktalara geldi.
1: 3000 liradan evet. Aşağı bir vekalet yok gibi şu an. 2800
0: benim 17 lira. Tane şirketim vardı. Şimdi çoğunu tasfiye ettim. Ya 5 kuruş masrafım olmuyordu kardeşim. Bir kere imza sirküleri çıkarıyordum. 30 sene kullanıyordum. Şimdi kural değişti. Her 3 senede bir yeniden. Yeniden de bir bakıyorsun 100.000 lira ya. Ya Ticaret de, Sicil Gazetesi'nde yayınlanıyor. Cebinden devlet böyle çekiyor.
1: Çünkü noterlik bekleyen bir sürü insan var.
0: Yani böyle bir şey yok.
2: Bir dakika, şimdi bak çok enteresan bir şey var. Şimdi istihdam yaratacağız veya iş yapacağız diye vatandaşın sırtına efendim firavun usulü vergiler konuyor. Şimdi şu Allah'ını severseniz ya mantıklı mı? Gayrimenkul alım satımında bilmem kaç liranın üstü oldu mu avukat mecburiyeti getiriyorsun. Ya bu nedir ya? Neymiş? Hayır, gerekçe de çok ede. Diyor ki avukat sayısı çoğaldı diyor. Bunlar işsiz kalıyor diyor. Bunları diyor efendim
1: çünkü
2: imkan yaratmak için diyor böyle bir karar aldık diyor. Böyle bir şey olur mu ya?
1: Çünkü avukatlar hakkını arayabilen, kendini ifade edebilen, organize olabilen meslek grubu. Organize olamayanların canı çıksın.
2: Yani şimdi bu ne, bu ne gereği var bu işin? Allah'ını seversen ya. Şimdi o kadar vatandaşın sırtına yük bindiriyorlar ki. Yani ben hep söylediğim bir konu var. Türkiye'nin bir numaralı sorunu bürokrasidir diyorum. Bürokrasi neye benziyor biliyor musun? Biraz yani bunu turizm bölgesindeki esnaf için de benzetme yapacağım. Hani belgesellerde görüyorsunuz efendim. Bu öküz başlı antiloplar var sürülerle. Bir nehirden geçecekler. Timsahlar da böyle bekliyor, ağızlarını açmış, tamam mı? Bunlar gelse de yakalayalım yiyelim diye. Şimdi bizim sahildeki esnaflar öyle. Bürokrasi ve belediyeler bilhassa, özellikle belediyeler böyle ağzını açmış timsah gibi bekliyorlar. Bir öküz başlı antilop gelse de kapsak diye. Böyle bir şey olur mu?
0: Siyasetçiler yani, daha ziyade timsahlar siyasetçiler oluyorlar.
4: Devlet de öyle, vergisel anlamda sizden daha fazla para almak
2: ya istiyor. Şimdi bak mesela.
1: Sayın Aksu'dan ben çözüm bekliyorum. Ya Sayın Aksu nedir? Nasıl çözeceğiz bunu? Çözüm ne?
2: Çözüm bak ben size söylemişim. Çözüm sabaha kadar konuşsak bir şey olmaz. Önce.
1: Abi sen tespit yapıyorsun adam. Siyasetçi.
2: Tamam şimdi bir dakika ya. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeyim. Şimdi doktorlar hastaysa hastalar ne yapsın?
1: Niye? Kulak burun boğazların bademcikler şişmez mi?
2: Bir dakika. Bir hastanenin doktorları hepsi hastaysa o hastanedeki hastalar ne yapacak? Yandı ketenel var. Yani duz koktu meselesi. Bunu düzeltecek olan kim? Bürokrasi. Bürokrasi deyince siz siyasi, tamam da siyasi diyelim ki belediyede başkan. Evet, bürokrasi hepsi siyaset iç içe girmişler. İşte bu durumu getiriyorlar. Siz bunu düzeltmediğiniz müddetçe hiçbir tedavi sonucu alamazsın. Evet, bu kadar basit.
0: Şimdi bakın, çok doğru bir şey söyledi. Yalnız bu üç ayaklıdır. Yani şeytan üçgeni gibidir. Bürokrat, siyasetçi ve iş adamı. Bu üçü genelde uzlaşırlar. İş adamı derken tabii büyük sermaye sahipleri. Ben esnafım, tüccarım, kobilerim falan değil. Bu üçü çok güzel anlaşırlar. Kanunları, kitapları hep kendilerine göre yaparlar. Bürokrasi hiçbir zaman bağımsız hareket edemez. Siyasetçi yönlendirir. Siyasetçi de bağımsız hareket edemez. O da büyük iş adamı yönlendirir. Büyük iş adamını da kim yönlendirir? Rant yönlendirir. rant haksız çıkar anlamında rant. Yoksa rant kazanç demekse, para demekse, para kötü bir şey değil.
2: Ya bu söylediğiniz doğru ama belli bir çevrede, mesela atıyorum kafadan, bizim Kuyucak'taki veyahut da Yenipazar'a Kuşadası'nda bu Ankara'nın bir müdahili yok. Yani oradaki durum nasıl izah edeceksiniz?
0: Orada da aynı. Bakın ben şehircilik açısından mekansal diyorum. Yani çözüm sordu ya Emre Bey. Çözümün özü mekanı, coğrafyayı doğru kullanmak, insanı doğru kullanmak. İki temel faktör. İnsanı ve coğrafyayı doğru kullanacaksınız. En küçük kasabada, hatta bir köyde bile...
1: İnsanı bundan daha doğru kullanmanın bir şekli olabilir mi? Bedava çalıştırıyorsun, fakirleştiriyorsun, elindekini alıyorsun. İnsanı doğru kullanmak.
0: Mekanı doğru kullanmıyoruz. İnsanı da doğru kullanmıyoruz. İnsanı doğru kullanmak, liyakat esasına sıkı sıkıya yapışmak. Adaleti sağlamak. İnsanı doğru kullanmanın temel faktörü bu. Mekanı doğru kullanmak ise... Tarım alanlarını doğru kullanacaksın, ormanları doğru işleteceksin, madenleri doğru işleteceksin, turizm sektöründeki tahsis. Yani bütün bunlar bu iki faktörün etrafında döner. Bugün gidin Sultanhisar'ı da rant yönetir. Yani böyle şehirleri rant yönetir. Şehir plancısı çizmez. Ben plancıyım, yüzlerce imar planı çizdim. Antalya'da mesela Lara bölgesinin imar planlarını çizdim. Yani o bölgede ne çizersen çiz, senin yetkin yok. Belediye mi yetkili? Hayır. Elin Rus'u geldi, Lara'da Aksu Çayı'nın kenarına 80 bin metrekare bir arazi aldı. Türkiye'nin en büyük otelini kurdu. Sonra o oligark battı. Şey tarafından.
1: Putin.
0: Putin tarafından. Yok edildi. Sattı. Yani onu ben böyle izledim. Ya burada kalem bende kardeşim. Planı ben çiziyorum. Ama benim irademin dışına çıkıyor. Belediye oradan bağırıyor, bir şeyler söylüyor. Bir bakıyorsun ki belediyenin arkasındaki Rus oligarkı var. O rantı paraya çeviriyor. Orayı da
2: bir dakika
0: orada ilişki böyle gelişiyor.
2: Bir dakika orada duralım.
1: Ya biz hala şeyde tespitliyiz. Yani çözümle çözüm.
2: Bir dakika ben sana çözümü söyleyeyim. Şimdi başkanımızın güzel noktaya geldi. Şimdi o belediyedeki kişi acaba o oligarkla sempatik destek ilişkisi var mı yok mu? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz sempatik. Öyle bir imkan var demek ki, bir menfaati çıkarı var ki oligarkın emrine giriyor.
1: Abi,
2: menfaatini
1: abi,
2: düşüyor. Eğer o bürokrat dost doğru adam olsa oligarkın dediği olur mu ya?
1: Abi Fransa'da.
2: İşte sorun orada.
0: Bir abi, üst kademe daha şimdi, var Ankara.
2: O da şimdi, dahil.
1: Fransa'da, Fransa'da bazı belediye başkanları küçük ilde kendilerine küçük ilde sağladıkları bu sempatik ilişkilerle sağladıkları rant onları beslemediği için daha büyük bir ile aday olmak için çalışma yapıyor. Fransa'da oluyor bunlar. Diyor ki ben diyor Paris istiyorum diyor. Tamam mı? Yani neden? Ama... Neden? Çünkü daha küçük ilin işte oligarklarla sempatik ilişkilerle sağladığı rant o şehrin belediye başkanına yetmiyor. Beni diyor Paris'e aday yapın diyor. Şimdi
2: demek ki kamu yöneticileri
1: Yunanistan'daki de diyor ki Atina'ya aday olayım ben diyor.
2: Demek ki kamuda yöneticilik, yani bürokrat olmak, geçim kaynağı, vatandaşın ve milletin aleyhine efendim para kazanmak için bir meslek merkezi olmuş. Bunu düzeltmediğim müddetçe...
1: Para kazanmak Çin'de, değil abi, para kazanmak değil. Zengin olmak için.
2: Ya aynı şey.
1: Yani
2: zengin olmak. Çin'de ne yaptı adam? Evet, tek parti, komünist parti. Kaç kişiyi hapse attı, görevden aldı. Sırf bu yüzden. Bir kalkınma diyorsun değil mi? Şimdi Sovyetler Birliği neden battı biliyor musun? İşte bu yüzden battı.
1: Evet. Başkanım,
0: çözüm. Bakın. Dediğim gibi çözüm öyle benim onun bunun ağzından çıkan iki tane sihirli kelimeyle falan olmuyor. Bu devasa bir sistem. Coğrafyayı doğru kullanmak, insanı doğru kullanmak için sıraya koyayım. Önce siyasi yapı reformu. Siyasi yapı reformunda çok uzatmayalım. İki dönem kuralı getirin ya. Macaristan yaptı.
2: Bitti.
0: İki dönem kuralı getirin.
2: O kesin olmaz aslında.
0: İki, siyasi partiler kanunu ben hazırladım. Elimde var. Gelin bakın. Birkaç püf noktası var. Hepsi de söylemiyorum. Siyasi partilerin adaylarını halk belirleyecek. Öyle partili purtili filan değil ha. Partili filan değil. Seçim sistemi. Çarşaf liste. Yani bir nevi siyasi partiler sadece programları olan kuruluşlar. öyle yandaşı olan, birbirle savaşan kuruluşlar olmaktan çıkartılıyor.
1: Ya görünürde savaşıyorlar. Arka tarafta tabeladan ibaret herkes.
0: Bir siyasi partinin başına geçmek büyük hadise, büyük rant, büyük güç. Hele ki iktidardaysan. Bu gücü elde etmek
1: için... Ya da iktidara namzetsen.
0: Namzetsen. Her yola başvuruyor. Orada kalmak için, o koltuk için. Bunların önlenmesi mümkün ya. Bunların önlenmesi... iki dönem kuralı zaten bunun büyük bir kısmını çözüyor. O siyasi partinin belediye başkanını, belediye meclis üyesini, milletvekilini, genel başkanını, il başkanını, ilçe başkanını, seçim usullerini değiştiriyoruz. Çok kolaylaşıyor. Tabanı geniş tutuyorsun. Öyle hileyle,
1: minimum kolayla. İki dönem mi, maksimum iki dönem mi?
0: Yani iki dönem katı biçimde. Yok erken ya olursa bir dönem daha filan yok.
2: Ya bu dernekler, meslek odaları, aynısı. Hepsine de aynı iki dönem
1: olur. Bir dönem ara vermeden... Bakın,
0: sivil toplum örgütleri için hazırladığımız başka bir paket var. Başka bir reform paketi var. Orada seçim yok.
1: Vallahi çoğu dernek kapanır, ben size söyleyeyim.
0: Bakın kapan, söylüyorum. Şimdi. Orada seçim yok. Orada rotasyon var. Rotary kulübünde seçim yapılıyor mu? Yapılmıyor. Lyons kulübünde seçim mi var? Yahudi akıl etmiş. Bak birbirine düşmesin diye Lyons'u kurmuş. Rotary'yi kurmuş. Seçim yok. Sayın rotasyon başkan, var. Herkes sırayla yapıyor.
1: Sayın Başkanım. Şimdi biliyorsunuz ben başıma gelen bir takım hadiselerden dolayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde ayda iki defa insan olmanın faziletiyle ilgili eğitimler alıyorum. Yani güzel eğitimler. Geçen eğitimde Wise Hoca şey anlatmıştı, algıyı anlatmıştı. İnsanın algısıyla ilgili durumu anlattı. Orada şöyle dedi, kadının biri İzmir'de trene biniyor. Kondüktöre diyor ki, beni diyor Manisa Alaşehir'de uyandır. Alaşehir'e geldiklerinde kondüktör teyzeyi uyandırmayı unutuyor. Birkaç kilometre geçince aklına geliyor. Gidiyor makiniste, diyor ki ben diyor böyle böyle bir durum oldu, unuttum diyor. Makinist diyor hiç dert etme, zaten gece vakti diyor. Yolda müsait işte. Diyor. Herkes de uyuyor. Yok, geri gidiyor. Tren gidiyor geri. 2-3 kilometre geri. Alaşehir istasyonuna varıyorlar. Kondüktör gidiyor. Teyze diyor hadi kalk diyor, Alaşehir'e geldik diyor. Ha geldik mi çocuğum diyor. Teyze çantasından bir ilaç çıkartıyor, içiyor. Teyze diyor inmeyecek misin? Yok oğlum diyor. Benim diyor saatim yok. Zaman algım da yok diyor. Benim çocuklar dedi ki diyor sen diyor Alaşehir'e vardın mı? Bu ilacı al dediler diyor. Ben ilaç almak için dedim sana uyandır diye diyor, tamam mı? Şimdi algıda ne var? İnecek. Bunu anlattı. Bu ayda bu sefer de son ikinci gidişimde de şunu anlattı başkan. İnsanın istek ve arzularının, dünyevi istek ve arzularının insanın başına nasıl iş açtığını anlattı. Bunu da Hazreti İsa'nın başından geçen bir olayla anlattı. Dedi ki Hazreti İsa yanına aldığı bir yoldaşıyla yola çıkıyor. Gidiyorlar, yolda bir süre gidince acıkıyorlar. Heybeden börek çıkartıyorlar, yiyorlar birer tane. Oysa heybede 3 börek var. Bir süre sonra durduklarında İsa bakıyor ki 3. börek de yok. Adama soruyor yanındaki, diyor 3. böreğe ne oldu? Bilmiyorum diyor adam. İyi diyor, biraz daha gidiyorlar. Sonra bir orman kenarında duruyorlar, yine acıkmışlar. İsa mucize gösteriyor. Bir ceylan çağırıyor ormandan. Ceylanı kesiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Sonra asasıyla ceylanın derilerine ve kemiklerine dokunuyor. Ceylan tekrar ayaklanıyor, ormana kaçıyor, gidiyor. Diyor, gördün mü mucizemi diyor. İman ettin mi diyor benim peygamber olduğuma. Diyor ki yoldaşı, evet diyor gördüm, senin peygamber olduğunu iman ettim diyor. Söyle bakalım diyor, üçüncü böreği kim yedi? Adam diyor ki bilmiyorum. Biraz daha gidiyorlar yola. Önlerine bir adam çıkıyor, diyor ki çocuğum çok hasta, kurtar İsa diyor. İsa gidiyor ölüm döşeğindeki çocuğu asasını değdiriyor. Çocuk oynamaya başlıyor. Bak gördün mü mucizemi diyor. İman ettin mi peygamber olduğuma diyor. Ettim diyor. E diyor böreği kim yedi? Bilmiyorum diyor. Neyse biraz daha gidiyorlar, bir yerde duruyorlar. Orada İsa böyle taşı kaldırıyor, altından sarı bir şey çıkıyor. Bu ne diyor? Altın. Uğraşıyorlar falan, etrafını açıyorlar. Kocaman bir altın kütle. Ne yapacağız diyor İsa, bunu taşımamız lazım. Parçalayalım diyor. Parça halde taşırız diyor. İsa üçe bölüyor. Diyor ki al diyor, bu senin diyor, bu benim diyor, böyle taşıyacağız diyor. Üçüncü parça ne olacak diyor adam. O diyor bizim böreği yiyen üçüncü kişi var ya diyor, bizim bilmediğimiz, onun olacak diyor. E ben yemiştim onu diyor. Tamam mı? İsa da diyor ki sen diyor bana diyor peygamber olduğum için Allah için iman etmemişsin diyor. Sen bana dünyevi nimetler için iman etmişsin, altının hepsi senin olsun diyor. İsa oradan gidiyor. Adam altının başında beklerken bir süre sonra bir kafasını bir çeviriyor. İki kişi onu izliyor. Onlara diyor ki gelin diyor. Bu altın bizim diyor. Hep beraber diyor taşıyalım, bizim olsun. Diyorlar ki biz bunu taşıyamayız. Biri diyor ki ben köye gideyim diyor. Bir eşek bulup geleyim diyor. Tamam diyorlar. O köye giderken yolda düşünüyor. Diyor ki ben diyor eğer diyor bunları zehirlersem diyor yemek götürürüm diyor. İçine zehir koyarım diyor. Onların ikisi orada ölür diyor. Altından hepsi benim olur diyor. Orada kalan iki kişi de başka plan yapıyor. Diyor ki niye diyor üçe bölelim, ikiye bölelim diyor. Eşeği getirirken diyor önünü keseriz, onu öldürürüz. Altından hepsi bizim olur diyorlar. Adam dönerken senaryoyu gerçekleştiriyor. Önünü kesiyorlar, öldürüyorlar. HBB açıyorlar, içinde sıcacık yemekler var. Diyorlar aç karnına bu iş olmaz. Önce bir karnımızı doyalım. Yemeği yiyorlar, onlar da ölüyorlar. Sonra Hazreti İsa dönüşte oradan geçerken diyor ki leş gibi diyor dünya nimetlerine diyor bu kadar diyor saldırırsanız böyle leş gibi gidersiniz bu dünyadan diyor. Sanki böyle insanın ihtiyacından çok daha fazla bir arzu içinde olması galiba problem.
4: Problem ama şimdi şöyle bağlayalım onu biz. Bu enflasyonist ortamda bu ücretlerle bu dengesiz gelir dağılımıyla insanların ihtiyacı çok. İnsanların evet. ihtiyacı var. Ha biraz önce dedi. Şimdi şöyle bakalım. Cebinizde 200 lira var mı? Var. 200 lira Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası'nın bastığı en büyük banknot. Evet. Bu parayla ne yapabiliyorsun? Bir çorba içebiliyor musun? İki kişi şehir için seyahat edebiliyor musun? Bununla üstünü başına bir şey alabiliyor musun? Bununla karnını doyurabiliyor musun? Şimdi enflasyon sadece pahalılık falan değil artık.
1: Abi
4: toplumu bozuyor.
1: Abi adam
4: toplumu ahlaken bozuldu. Abi, işte biraz önce üstadın dediği
1: Haşmet
4: gibi.
1: Abi
4: ahlak bozuldu.
1: 200 lirayla ilgili bir hikaye anlatayım sana. Hı. Adam düğün yapıyor. Diyor ki adam utanmamış diyor. Zarfa da 200 lira para koymuş diyor. İyi de kardeşim en yüksek para o. Ne yapsın adam?
4: Şimdi dedik ahlak bozuldu. Bu enflasyonu durdurmadan bu toplumdaki bu bozulmayı durduramazsınız.
1: Evet.
4: Bu kurallar zümresini oluşturamazsınız. Tabii aynı zamanda üstadın dediği gibi bu siyasi partiler kanunuyla eskiden 5 general, şimdi de 5 lider sultası siyaseti dizayn ediyor
1: Türkiye. Yani vesayet.
4: Vesayet.
1: Evet.
4: Siyaset bu halde. Şimdi ben ne yapayım? Yargı kurumu var Türkiye'de. Herkes adalet arıyor. Şimdi böyle yargı olur mu? Herkesin adalet aradığı yerde.
1: Abi merak etme yargı kurumundakiler evet, adalet arıyor.
2: Ben size bir son istatistik bilgi vereyim. Haşmet Bey seni çok sever. Türkiye'de birinci derece kararların
4: %70'idir.
2: Evet. %67'si ikinci derecede mahkemede bozuluyor.
4: Ha, bitti.
2: Bir yeni istatistik.
4: Evet. Bunu şimdi yargı diyebilir misiniz?
2: Maalesef.
4: Yani bunu adalet diyebilir misiniz? Bunu hukuk diyebilir misiniz?
1: Diyemeyiz. Haşmet abicim tüm bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz şimdi.
4: Çözü bu. Enflasyonu. Evet.
1: Kısa bir ara veriyoruz. Burada şey belli enflasyon düşerse birçok şey düzelir diyoruz.
4: Batılılar onun için çünkü, enflasyonu düşük çıkıyor. Sebebi budur.
1: Çünkü Sayın Süleyman Demirel'in de bu konuda tespiti var. Enflasyon ahlakı bozar diyor. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz.

0: arkadaş. Siz onun içine katıyorsunuz be. Aşk iksirimi koymayınız. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efendim, ben şiir sütükten gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derde olup dursun. Değil mi? Tebelleş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sütükleri yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel de oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedeyi doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yoluna. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada kıvrısın yatsın. Da, hadi bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parikliğime, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kankal alın gelin, asayın bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çiftleri. Çiftler çiftler doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durul yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

0: 23-28 Haziran tarihleri arasında tüm halkımızı Koçarlı'ya bekliyoruz.
1: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP Kuru Yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: affiniz. Siz bunun içine katıyorsunuz lan. Aşk iksirimi koymayınız. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Ganarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet ben şiir sütükten gelip yiyip ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi de belli olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki sütükte oturdum ya. Ha? Bundan sonra bu sütükleri yiysen sakın ona ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önüne yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürle yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinili deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebeleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben panikliyorum. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kankal alın gelin. Asayın bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet basit çiftleri, süper şeker doğurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim garıcım.
2: Baş, hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.

0: Evet, çok merak ettiğim bir durum var. Yeni Aydın Valisi'ni nasıl buluyorsunuz Sayın Başkanım? Sizden başlayayım. Çünkü Aydın Valisi değişti. Sayın Osman Varol göreve başladığından bu yana halkın içinde bir görüntü çiziyor. Pazar yerinde, sanayi esnafında falan. Bugün de Çin'e gitmiş. Çin'e de kaymakamını ziyaret etmiş, orada briefing almış kamu kurumlarından, sonra belediye başkanını ziyaret etmiş vesaire derken sonra organize sanayi bölgesinde bir takım açılışlar yapmış. Hem bu vesileyle organize sanayi bölgesindeki açılışları da, OSB'leri de konuşalım, sanayiciliği de konuşalım isterim. Aydın Valisi Osman Varol'un performansı nasıl biliyorsunuz? Çünkü siz Aydın'da çok sayıda valiyle çalıştınız, mesai yaptınız ve valilik müessesesinin, valilik makamının önemini de biliyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz?
1: Valla şöyle söyleyeyim, ben kendimi bildim, babam valiydi.
0: Evet.
1: Yani valilik kurumunu ben babamda gördüm. İlkokula başladım. Tunceli valisiydi. Orada bir anım var.
0: Tunceli Siz valisi, eski Tunceli valisinin oğlu musunuz?
1: Eski Tunceli valisiyle eski Tunceli valisi arasındaki farkı önce anlatacağım size. Ben de işte valinin çocuğuyum. Eski Tunceli valisinin oğlunun başına gelen de nazire olsun diye bunu girdim anlatıyorum. Sene 1955 54 55 yılı ilkokula başlamışım. Ve bir öğretmenim vardı. Çok sevdiğim bir öğretmenim vardı. Okuldan vali konağı dedikleri de memur lojmanı yapmışlar. Küçük böyle 2+1. İkisini birleştirmişler. Vali konağı olmuş. Yani küçücük bir ev. Munzur Nehri'nin kenarında. Böyle yokuş aşağı iniliyor. Sırt çantası almıştı annem bana. Bu sırt çantasını yokuş aşağı altıma almışım. Kaydırak gibi kayıyormuşum. Yani o kısmını tam hatırlamıyorum ama yoldan kayarken bakkal beni ikaz etti. Kızdı. Bağırdı. Oğlum dedi, ya bu ne bu ya, çantanın üstüne dedi kayılır mı ya, yazık değil mi lan mala filan gibi, böyle bir anlamda. Ben de adamı tersledim, sen ne karışıyorsun filan gibi. Akşam babama anlattım. Babam ertesi gün gitmiş, bakkalı gitmiş, tebrik etmiş dükkanında. Aferin demiş. Sen demiş bu çocuğun kim olduğunu biliyor musun? Vallahi demişti, valinin oğlu dediler dedi, bilmem ne ya. Yani. Valinin oğluna müdahale etti diye adamı gidip tebrik ediyor. Şimdi valinin hakikaten siyasetten uzak olması lazım. Siyasi etki altında olmaması lazım. Devleti temsil etmesi lazım. Biz hep bunu gördük, bunu izledik. Valilerin mütevazi olması lazım. Halkın içinde olması lazım. Yine daha sonra 1962'de Giresun valisi oldu. Giresun'da Alucra ilçesinde köylere giderdi, yol açardı. Ben de götürürdü. Ben de kahvehanede toplantı yapılırken en arkada oturur, dinlerdim. Vali Bey geldi diye tavuk pişirirler. İşte yemek yiyeceğiz, öğlen yemeği diye. Kabul etmezdi. Sadece soğan ve ekmek yerdi. Vali ağırlanmasında soğan ekmek dışında yemeği kabul etmezdi. Ayran da yani cabası. Ben de kızardım. Benim babam niye böyle yapıyor ya? Adam gibi bir yemek yemeyeceğiz mi? Köylere gideceğim zaman sinirlenirdim. Yani bunlar doğru örnekler. Sayın Aydın valimizde de böyle bir hava sezdim. Ben kendisiyle tanışmadım. Henüz Aydın'da önemli bir icraat yapmış da değil. Öyle düşünmek lazım. Çok yeni çünkü. Ama halkla muhatap oluş biçiminde o anılarım gözümde canlandı. Valilik kurumunun da giderek Türkiye'de siyasallaştığını görerek hep üzülmüşümdür. Yine babam validen bir küçük örnek verip bitireceğim. Malatya valisiyken de Adnan Menderes geliyor. Babam biraz göbekliydi. Takım elbisesinin önünü kolay ilikleyemezdi. Adnan Menderes soruyor, ya bu vali niye benim önümde iliklemedi diye. Onlar da diyorlar ki dik kafalıdır diyor, milletvekilinin bir tanesi. Babamı orada görevden aldılar, önünü iliklemediği için. Ve Ankara'da tabii ki ayaklı kütüphane derlerdi. Kanunu mevzuatı, mülkiye baş müfettişliğinde çok adil, çok iyi bilen bir kişiydi. Dolayısıyla valilik kurumunu ve Aydın valisini ben bu çerçevede bakmak Allah istiyorum. Rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin.
2: örnek insanlar.
1: Bize de yol açmayı öğretti.
0: Evet. Babamız nasıl... Ali Rıza Bey'di değil mi?
1: Ali Rıza.
0: Ali Rıza Bey'in mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Haşmet abi sen nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü valilik kurumu, Aydın şehrinde valilik kurumunun pozisyonunu da çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar valilerin nasıl manipüle edildiğini biliyoruz. İşte valilik bürokrasisinin valileri ne kadar pasifize ettiğini de biliyoruz geçmişte. Bir takım konularda neler yaşandığını da biliyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
3: Şimdi tabii Hüseyin Bey'in o babasının dönemi ve kendi daha gençlik dönemine baktığımızda vali, evet, devletin valisi. Çünkü niye? İşte makam arabasında bile Türk bayrağı var. Plakası da kırmızı. Hem Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyor, hem Başbakan'ı temsil ediyor, hem her bir bakanın da o ildeki görevlisi diyelim. Aynı zamanda da milletin üstle olan, yukarı olan irtibatını sağlayan kişi. Şimdi kaymakamlık farklı, o sınavla geliyorsunuz. Ama valilik bir istisnai kadro özünde. Yani sokaktaki vatandaşı da vali yapabilirsiniz. Bunda bir şey yok ama kaymakamı yapamazsınız. Şimdi benim gördüğüm, ben İçişleri Bakanlığı'nda İsmet Bey'le rahmetli beraber olduğumuzda vali olmak için can atarlardı herkes.
0: Evet.
3: Siyasilerin kapılarından çok aşındırırlardı. Yani beni milletvekillerinin odalarında çok gezen olurdu. Mülkiye müfettişidir veya işte kaymakamdır vali olmak için. Şimdi milletvekili de bu işi sever. Neden? Benim söylediğim adam benim ilimi vali olursa ben onu şey yaparım istediğim gibi. Vali de onun sözünü dinler şeklinde böyle bir mekanizma vardı. Ben İsmet Bey'den şunu duymuştum. Bak oğlum dedi, bir valinin kalitesini nereden anlayacaksın? Eğer dedi İçişleri Bakanlığı'nda bakanın özel kalem müdüründe oturuyorsa o adam, onu geçti, onu pas geç. Bir vali o değildir dedi. Yani burada bakanla görüşmek için özel kalemde bekleyen adamdan vali olmaz dedi. Devletin valisi hiç olmaz dedi. Şimdi günümüzde mevcut siyasi iktidarın kendinden olmayanı da devletin bürokrasi kademesinde pek yer verdiğini de göremiyoruz. Bu birinci nokta. Yani kendisine tabi. Yani artık günümüzde...
0: Peki siyasetin doğası bunu gerektirmiyor mu abi?
3: Günümüzde liyakat, ehliyet değil, sadakat öne geçti. O zaman sadakat sahibi olanlar şimdi belli yerlere getiriliyor. Şimdi bu vali neden böyle yapıyor dediniz. Ben de tanımıyorum Vali Bey'i. Gideni tanıyordum. Çünkü onun kaymakamlık sınavından biliyordum. Yani şimdi bu şuradan kaynaklanıyor biraz da. Siyasi otorite sıkıştı. Türkiye'de sıkıştı. Ekonomik anlamda da hem toplumsal anlamda da bir darboğazda. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Diyor ki makamlarınızda oturmayacaksınız. Çıkacaksınız. Kahvehanelere gideceksiniz. Esnafa gideceksiniz. Pazarlara gideceksiniz. Kaymakamları da aynı talimat veriyor. Valiler de aynı. Şimdi diyeceksin bunun neresi yanlış? Ha akıllar yeni mi geldi canım? Bu sıkışıklığı aşmada başka bir çehre lazım. Başka bir yüz lazım. AK Parti'nin mebusu gitse belki azar işitecek, belki küfür işitecek ortamdan dolayı. Ama bir vali giderse o olmaz. En azından çözüm merkezi bir adam olarak görüp vatandaşın hem gazını alır hem varsa da sorunları çözmede bir dirayet de gösterebilir.
0: Evet.
3: Politikacı ne yapabilir ya? Ben her zaman demişimdir. Milletvekili olacağına belediye başkanı ol kardeşim. Milletvekilliği nedir? Rica edersin. Oturursun, telefon açarsın. Böyle bir şey var, onu yapıver. Böyle bir şey var, onu yapıver. Ankara'da da bunu yaparsın. Aydın milletvekili olsan da Aydın'daki defterden ararsın, şunu yapıver. Sağlık müdürünü ararsın, bunu yapıver. Valiyi ararsın, bunu... Bir görevi yok yani. Çünkü esas onun görevi yasama. Ama kendi background'unda, kendi kafasında, düşüncesinde veya kendi şeyiyle, tavsiyesiyle eğer ayda bir vali gelirse, getirebilirse bir milletvekili, ondan sonra ne yapacak? Gece gündüz onu arar. Şu işi yap ver, şu muhtarın işini gör, işte şunu gönderiyorum, onu çöz, bunu çöz. Ben bunları yaşadım, gördüm. Ben valinin bu olayı biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki siyasi sıkışmışlıkta bir pençere açmak için valilerin sahaya sürüldüğünü, doğru olan da bu aslında ama ilk niyet bu değil.
0: Abi valiler mesela sahaya sürüldü diyorsunuz ama ben Aydın Valisi'nin spesifik bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani Aydın Valisi bayağı sahada yani. Hatta geçen gün Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarete gitmiş. Demiş ki şu an demiş daha işlerimi halledemedim, oturtamadım. İşlerimi oturtayım daha çok sahada olacağım demiş. Yani
3: hani giden de sahadaydı canım. Ben giden çok iyi tanıdığım için hatta derdim ki yani her cuma başka bir ilçeye git orada kıl namazını derdim. Yani bizim AK Parti
0: çok da iyi bir yere gitti. Ankara valisi oldu.
3: Şimdi yani. Şimdi şu var. Aydın Valiliğinden İzmir'e gidiliyor. Aydın Valiliğinden Ankara'ya gidiliyor. Aydın Valiliğinden Bursa'ya gidiliyor. Valiliğinden Eskişehir'e gidiliyor. Adana'ya gidiliyor. Şimdi o zaman Aydın Valiliği önem kazandı demek ki.
0: Aydın Valiliği deneyimi mülki idarede
3: evet, yazıcı olduğundan beri ben olaya çok şey bakmam. Artık o tarafı kalmadı Türkiye'de. Yani böyle devlet meselesi pek eskisi gibi değil. Devletin valisi anlayışı pek kalmadı Türkiye'de. Evet. Bundan sonraki süreç böyle.
0: Zeki abi sen nasıl yaklaşıyorsun bu konuya? Nasıl buluyorsun? Sen de bir mülkiyelisin.
2: Şimdi vali beyi tanımıyoruz. Şimdi kendisini İzmir'e doğmuş büyümüş şehir çocuğu. Tamam güzel. Ancak büyükşehir belediyelerinde mülki amirlerin, kaymakam ve valilerin bir fonksiyonu yok. Yapacak bir şeyleri yok.
4: Özel idare.
2: Dolayısıyla yani yatırım hizmetleri olsun, diğer esenlik hizmetleri olsun yapacak bir şeysi yok. O nedenle ancak ve ancak işte milletin gazını almak vesaire ziyaretlerle falan filan. Neyse ben valiliğin nasıl olduğundan ilgili bir tarihi bir şey anlatayım size. Bir şey olsun. Şimdi Ahmet Vefik Paşa Osmanlı'nın son zamanlarda damgasını vurmuş. Önemli bir bürokrat. Sadrazamlık yapmış falan. Bu Bursa valisiyken bir gün vilayetin bahçesinde oturuyor.
0: Evet.
2: Bir tane kadın geliyor. Yani koca karı diyelim. Yaşlı bir kadın. Diyor vali paşa, vali paşa benim. Diyor ki benim oğlum askerde. Babasından yadigar bir tane saat vardı. Fakat benim bu saati evime hırsız girdi. Saatimi çaldılar. Benim saatimi buldur. Hırsızı da yakalattır. Vali paşa diyor ki Ahmet Vefik paşa, senin saatin nasıl bir tarif et bakayım diyor. İşte şöyleydi, köstekli, zincirledi. Tamam diyor. Sen diyor şimdi git diyor. 3-4 gün sonra gel tekrar diyor. Ben de o zaman senin saatini buldururum diyor. Kadın gidiyor. Ahmet Vefik Paşa yanındaki görevlileri çağırıyor. Gidin diyor saat diyor. Bu saatçiden diyor bunun dediği gibi bir saat alın gelin diyor. Bana getirin diyor. Bu kadın geldiği zaman diyor ona vereceğiz diyor. Tarif ediyor şöyle bir saat. Tamam diyor. Gidiyor. Geliyor. Ve diyor ki yanındakilere, bizim kapımız diyor çare kapısıdır. Dert görme kapısıdır. Vatandaş gelir de bu devletin kapısında çaresini bulamazsa devlete düşman olur, devletinden soğur diyor. Onun için diyor bu kadını diyor devletten soğutmamak için diyor böyle bir şey yapmak lazım diyor. Şimdi bu hırsızı nasıl bulacağız diyor. Ama diyor onun derdine diyor çare olacak için diyor bir saatten hallediyoruz. Daha büyük ne olaylar vardır ki diyor devlet kapısından çare bulamayıp da devlete düşman olur diyor. Şimdi bu o kadar önemli bir tespit ki.
4: Hacet kapısı.
2: Aynı dert kapısı yani. Şimdi vatandaş derdini nereye anlatacak? Devlet. Şimdi belediyeler bizim böyle olması gerekirken siyasal senin partinden benim partimden. Şimdi bunun üstünde Cumhurbaşkanı'ndan ve bakanların hepsinin birer temsilcisi olarak görev yapan vali bu ihtiyacı gidermek mecburiyetinde. Ama valilerin kapısı açık mı herkese? Yapıyor mu? değil. Vatandaş gidip de valinin kapısında o koca karın Ahmet Vefik Paşa'ya söylediği gibi derdini anlatacak imkanı yok. Zaten kapıdan giremiyorsun vilayetten. Üç defa ne yapmaya geldin, ne gittin, nüfusunu bırak, üstünü arattır bilmem ne. Yukarı telefon et ki vatandaş gelsin bir böyle bir şey koymuşlar, bariyer koymuşlar. Şimdi bu yeni valimizin böyle halkın arasına girip de cesaret verip de şudur budur yapması güzel bir şey.
0: Evet.
2: Bunu son zamanlarda rahmetli Mustafa Malay yapardı çok vatandaşın arasında.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Ondan sonraki valilerde bu şeyi görmedik. Şimdi bu valide basından takip ettiğimizde de görüyoruz. İnşallah hani devletin temsil ettiği makam için vatandaşa bir hoşluk yaratır. Ne bileyim ayağına gider, konuşur, gönül alır. Bir devleti temsil ettiği için. Vatandaş oralara gidemiyor. Yani evet. Öyle bir sıkıntı. Zaten bir görev şu anda valilerle, kaymakamlarında bu belediye kanunu büyükşehirde yapacağı bir şeysi de yok.
3: Valinin yani tutumunu nerede göreceğim biliyor musunuz? Şurada göreceğim. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğini yapan Polat Bora Mersin'in Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmesi, ceza alması bildiğim kadarıyla ve bu yargı sürecine Aydın AK Partililerin taşıması, taşımış olması, ama o zatın, o şahsın AK Partili bir büyükşehir belediyesinde

0: Tövbe etmişti, tamam diyorsun. Bence o işte o kırılma noktası. Yani başka kimse mi yok Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde? Başkan vekilliği yapacak, o protokolda yer alacak, Cumhurbaşkanı küfretmeyen hiçbir adam bulamadılar.
1: Evet. Aslında
0: ben onu merak ediyorum.
1: Aslında bunu şöyle de okuyabiliriz. Sayın Çerçoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'na meydan okuması olarak da okuyabiliriz bunu bir yerden bakarsak. Yani Cumhurbaşkanı'nın partisinde...
2: Siz şimdi girin kardeşim.
0: Estağfurullah.
1: Haşmet abi, buralara geleceğiz. Sayın Başkanım, sanayinin durumunu nasıl değerlendiriyoruz? Önümüzdeki günlerde malum sanayi odası seçimleri var Aydın'da. Adaylar çıkmaya başladı. Ekim ayında seçim ama şimdi adaylar çıkıyor. Mevcut başkan aday ve mevcut başkan ve etrafı şunu diyor. Biz arsa rantı işi yapmadık diye bir savunma psikolojisi içerisinde. Koltuğa aday olanları da diyor ki biz Aydın sanayisini işte uçuracağız kaçıracağız diyorlar. Sanayi odası seçimleri çerçevesinde bağlamında Aydın sanayisinin ve sanayicisinin durumu nasıl buluyorsunuz?
3: Şimdi tabii,
1: bir de bugün organize sanayi bölgesindeki yapılan açılışlar.
3: Sanayi sektörü lokomotif sektör dünyanın her yerinde, hele ki ileri teknolojiyi temsil eden sanayi ülkenin ekonomik sorunlarının çözümündeki en önemli faktör. Aydın'da Haşmet Bey de hatırlar, o zaman Sayın Bakanımızın baş danışmanıydı. Ben sık sık dosyalar getirirdim. Bizimle aynı partide olmamasına rağmen Ali Rıza Gönül Bakanımız 2 veya 3 aylığına bakanlık yaptı, değil mi? 3 ay Sanayi Bakanlığı yaptı. Ben dosyaları kaptığım gibi Aydın'da 7 tane organize sanayi bölgesi dosyası götürdüm. Ya o zaman Türkiye'de koca koca vilayetlerde bir tanesi yoktu. Hadi bilemedim, bir tane organize sanayi vardı. Tabii bakanlık bürokrasisi buna karşı çıktı. Dedi ki ya Aydın'da böyle şey mi olur kardeşim? Yani 6 tane 7 tane sen dediler pazarlık yapmak için mi getirdin? Yok dedim ya. Bakın ben sanayiciyim. Ben yıllarca fabrika işlettim. Hem sanayi organize sanayi bölgesi önerisi getiriyorum, hem de OSB'lerle ilgili bir kanun tasarısı götürdüm. O kanun tasarısını maalesef uygulamadılar. 2001 yılında organize sanayi bölgeleri kanunu bizim hazırladığımız tasarıyla çıksaydı bugün sorunların çoğu yaşanmayacaktı. Bugün organize sanayi bölgeleri sorunlar yaşıyor.
1: Evet.
3: Ciddi sorunlar, işletme sorunları yaşıyor. Onlara özellik verildi, güç verildi, yetki verildi ama sanayiciye destek yerine adeta işi kötü giden sanayiciyi batıran bir sistem kuruldu. Çünkü onun maliyetine katlanamıyor. Zarar ediyorsa hapı yuttun. Çünkü katılma payları var, arıtma tesisi var, şu var, bu var. Adam ihracat yapacak, organize sanayi bölgelerinin yönetimi ona ne ihracat öğretiyor, ne gelip denetim yapıyor, ne destek veriyor. Bizim hazırladığımız kanun da organize sanayi bölgeleri bir holding çatısı gibiydi. Öyle valiydi, şuydu, buydu, yok. Kendi aralarında bir genel kurul, bir holding gibi herkes kartvizitinde üst kuruluş olarak ve her organize sanayi bölgesinin bir ihracat birimi vardı. Organize sanayi bölgenin içinde mesleki eğitim vardı. Organize sanayi bölgelerinin içinde aynı zamanda yetiştirme yurtları vardı. Öksüz ve yetim çocukları götürüyorduk, sanayicilere zimmetliyorduk. Onu okutuyordu, büyütüyordu, yönetici yapıyordu. Bütün bu unsurlara göre ben Astim'in ve Astis'in imar planlarını çizdim. Benim çizdiğim okul şimdi Emniyet Müdürlüğü binası oldu. Ya maalesef onu yaptırttılar, sağ olsun Aydın Ticaret Odası TOB'dan destek aldı, koca bir okul yaptırdı benim çizdiğim imar planında ama okulu açtırtamadı. Dolayısıyla sanayinin de temel bir takım sorunları var. Ama sanayi bir sektör. Demin bahsettiğim gibi Türkiye'de önce siyasi yapı, ondan sonra yargı ve infaz sistemi, cezaevleri, bu yapılarda reform gerekiyor. Arkasından da idari yapı, valilik dedik ya, valiler nasıl olacak, kaymakamlıklar kalkacak mı, vilayetler küçültülecek mi, valinin yetkileri ne olacak, siyasallaşması, bütün bunların projeleri var, hazır. Ama sıralaması şöyle, önce siyasi yapı düzelecek, sonra idari yapı reform edilecek, ondan sonra yargı ve infaz sistemi dediğimiz cezaevi modeli değişecek, toplum bir rahatlayacak. Ondan sonra sektörlere sıra gelecek. en önemli sektör kentleşme sektörü, kentleşme devrimi dediğimiz 6 tane

0: kanunla temsil edilen depreme karşı güvenli bir ülke, depremde yaşamını kaybetmeyen bir ülke, depremde zayiat vermeyen, ekonomisini
1: çökertmeyen. Başkanım, tabii sanayiyi konuşacağız, depreme geliyoruz. Çünkü
0: sanayi bunlardan sonraki en önemli kavram.
1: Mesela Aydın'daki, önümüzdeki dönem sanayide seçimleri, Aydın sanayicisi için nasıl bir öneme sahip? Yani ne olmalı? Yani sanayide hangi vizyonla hareket edilmeli?
0: Çok önemli değil. Yani ben tabii ki Ramazan Maraş'ın evladı Gökhan Maraş'ı çok yakın tanıyorum. Çok dengeli bir çocuktur. Ya yani onu buradan şahsiyetine, çalışkanlığına, dirayetine kefil olurum. Tarafta değilim. Bir çıkarım evet. da yok. Ama dediğim gibi yapabilecekleri fazla bir şey yok ya. Yani sanayi büyütmek, geliştirmek için organize sanayi bölgenin yapısının içinde en fazla aidatları toplayacaklar, arıtma tesisini kuracaklar, işletecekler, ruhsat kesecekler, parselasyon yapacaklar, evet. boş arsaları satacaklar. Bakın söylüyorum, Nizamettin Sarıbaş önemli bir insandır Aydın'da. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Evladı Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde beton santrali var. Beton santralleri Organize Sanayi Bölgesi'ne yasak. Çocukcağız oradan atıldı. İcra yoluyla yeri satıldı. Yani kanun öyle. Ben burada
1: ama başka OSB'lerde beton santralleri kuruluyor şu an.
0: Yani dediğim gibi Türkiye'de yaygın ihlal var.
1: Hani nasıl olacak yani? Bugün başka organize sanayi bölgelerinde beton santralleri kuruluyor. Yani sizin verdiğiniz örnek aynı şehirde biliyorum, bir örnek veriyorsunuz. Şimdi başka
0: OSB. Hepsini biliyorum.
1: Nasıl olacak?
0: Ama dediğim gibi detaya girdiğin zaman anlatacak o kadar çok şey çıkıyor ki Türkiye'de yaygın ihlal dediğimiz, İşte kimi yakalarsam, kimi cezalandırmak istersem onun tepesine çökmek dediğimiz alışkanlıklar çok fazla. Çin'i anlatacağım. Dün Sayın Mustafa Savaş vekilimiz Çin'e de konuşma yaptı. Sayın valimiz bugün. Konuşmayı bugün değil bugün. Mi? Konuşma yaptılar. Çin'e de önemli bir takım adımlar atıldı. Çin'e madencilik sektöründe önemli yatırımlara sahne oldu. Benim kulakları çınlasın. Sayın Bakanımız bu organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda benim yanımda duran, bürokratları tehdit ederek kurdurtan, Aydın'a 7 tane götürdük, köşk hariç 6 tanesi kuruldu. Çin'e itiraz ettiler. Dediler ki efendim ya elin saf ya, 5000 nüfuslu kasabaya da mı organize sanayi olur lafını etti oradaki bir genel müdür. Ben tabii çok sinirlendim, o zaman çok da havalıydık. Adamı böyle bir küfür etmediğim kaldı. Kardeşim sen ne diyorsun dedim ya. Aydın 3 vilayettir. Nazilli zaten vilayet. Söke vilayet, Aydın vilayet. Çin'e dedim cumhuriyettir. Ülkedir. Yani Aydın'da böyle tabir edilir. Sen neyi nereye layık görmüyorsun? Çin'in bütün her tarafı maden. Güllük limanını sen bilir misin dedim. Ne kadar maden ihraç ediliyor orada bilmem ne filan. Çin'i öyle kurdurduk. Ben bugün gurur duyuyorum. Söke Organize Sanayi Bölgesi, Orsaklar, Astim, Umurlu hariç, Buharkent. Buharkent'e de çok itiraz ettiler. Dediler ki ya küçücük kasabada ya kardeşim Denizli patlıyor. Denizli'nin esas prestij koridoru İzmir istikameti. Gelin oraya bir organize kurun. Denizli yatırımcısı gelsin, Aydın'a yatırım yapsın.
1: Ki öyle oldu. Orada ki öyle oldu. Seval Kablo çok büyük yatırım yaptı.
0: Sağ olsun şimdiki belediye başkanım sahip evet. çıktı. Yıllarca atıl kaldı. Ben kendisine buradan hep teşekkür ediyorum. Yüz yüze de teşekkür ettim. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirdi. Sanayi bu açıdan çok önemli. Aydın bu konuda şanslı. Bu konuda önü açık. Ama Organize Sanayi Bölgesi kanundan kaynaklanan bir takım açmazlar var. Bir takım sıkıntılar var. Bir de organize sanayi bölgesi statüsü dışında sanayinin yayılması çok önemlidir coğrafyaya. Bu Atatürk'ün getirdiği bir uygulama ve felsefedir. Türkiye'nin sanayisini dikkat ederseniz Türkiye'nin bütün sahasına yaymış. Eskişehir'e gitmiş, Sivas'a demir yolunu koymuş. Efendim,
1: tabii Altulu, tabii. Abi, oraya bakarsan Sümerbank, mesela Nazım Sümerbank'ın kuruluşu, bunlar tabii başka konular.
0: Tabii ki. Onun için Aydın'a geleceğim. Evet. Aydın'da da Koçarlı'da bir karma sanayi bölgesinin kurulması lazım. Ben Koçarlı'nın taslak planlarını hazırladım, imar planlarını. İncirlioğlu'nun planını çizdim. İncirlioğlu'ya bir karma sanayi bölgesinin kurulması lazım. Yeri duruyor. İmar planları onaylı. Buna benzer Bozdoğan'da, efendime söyleyeyim, Aydın'ın bütün ilçelerinde, organize sanayisi olmayan ilçelerinde de karma sanayi dediğimiz şimdiki küçük sanayi sitelerinin bir iki boy daha irisi olan, herkes kendi ilçesinde, kendi memleketinde istihdam yaratsın. Aksi halde nüfus kaybediyoruz. Evet. Bir tek İncirlova nüfus kazanıyor, Aydın'ın etkisiyle kazanıyor. Aydın'da evet. Ev kiraları yükseldiği için gidiyor orada beton yığının içinde.
1: Efeler. Efeler. Şimdi Aydın 09'un tamam orada
0: ben çok... Ben Efeler diyemiyorum maalesef. Karması... Aydın Belediye Başkanlığı yaptığım için Efeler'i kabul etmiyorum. Ama Bozdoğan nüfus kaybediyor ya. Böyle bir şey var mı arkadaş? Karacosu nüfus kaybediyor ya.
1: Haşmet abi sen bu konuda ne düşünüyorsun sanayi ve sanayileşme konusunda?
2: Tabii sanayinin ilk temeli Sayın Mustafa Kemal Atatürk Aydın'da yani gelmiş tekstili kurmuş. Arkasından Adnan Bey'in zamanında Aydın tekstilimiz var. Tabii tarıma dayalı sanayi özünde. Ülkeler gelişiyor, dünya gelişiyor. Siz de ona ayak uyduracaksınız. Hüseyin Bey'in dediği gibi Aydın'ı doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle ayağa kaldırabilmeniz için o bölgelerde, o bölgenin hem tarımsal hem de yeraltı zenginliklerini dikkate alarak hem de liman hizmetlerine dikkate alarak, ulaşım, lojistik hizmetlerini dikkate alarak ve bunu devletin teşviğiyle de sarmallayarak ayağa kaldıracaksınız. İşte bunun yolu da organize sanayi siteleridir. Bu da organize sanayi bölgeleri, pardon. Bu da Türk Aydın'da başarılmıştır. Yani bu Arkent'i, Nazilli'si, Umurlu'su, Aydın Merkez.
1: Ama şöyle de bir yorum var. Bazı aileler Aydın'da o sebeleri istila etmeseydi o sebeler daha başarılı olurdu gibi bir izleyici gelmiş.
2: Şimdi ben ona katılmıyorum. Kim yaparsa yapsın, yatırım yapılsın.
1: Evet, yeter. Sanayici vizyonuyla.
2: Yani istihdam olsun, üretim olsun. Yani o kim yaparsa yapsın.
1: Evet.
2: Neticede ondan Aydın bir ekonomik anlamda bir değer kazanacak. İstihdam yaratacak, vergi yaratacak. 300 milyon dolarlardan bugün 1 milyar dolarlar gibi bir rakama geldi.
1: Üstüne çıktık 1250
2: milyon. Türkiye'nin ihracatının içerisindeki bu rakam çok düşük kalıyor.
1: Ama yani, bizimkisinin ithalatı olmadığı için biz genelde
2: orada avantajlıyız, ithalatımız olmadığı
1: için. Kılçıksız bizimki.
2: Ama bir Denizli ile bir Manisa ile etrafımıza baktığımızda, bir İzmir'e baktığımızda yokuz.
1: Abi %95'i ithalata dayalı olduğu
2: tabii,
1: için.
2: Ama biz onu da yapabiliriz. Bu ilaç sanayi mi olur, otomotiv sektöründen bir parça mı olur? Bir şey yaratmamız lazım bu bölgeye has. Çünkü artık ulaşımda da sorun hemen hemen kalkıyor. Otobanımız var. İşte limanım yakın. Lojistik hizmeti verebiliriz. Demiryolu ulaşımı da çok rahat yapılabilir. Ben organize sanayi bölgesindeki seçimlerin çok da bir kadersel bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Gerek Çineli adayın, gerekse Maraş'ın ikisinin de bir şeyler yapmak istedikleri, o vizyonlarıyla, gençlikleriyle bir damga vurmak istediklerini, kente faydalı olmak istediklerini düşünüyorum. Zaten sanayi odasıyla ticaret odasının ayrılmış olması da güzel bir şey. Yani eskiden sanayi ve ticaret odası birlikteydi. O ayrılmış olmanın da getirisi bence güzel. Bunun yanına siyasiler, Exim Bank'ı vesaire, şunu bunu, dış pazarı. Tabii burada şu önemli yalnız, onu vurgulayalım. Biz yapmak istedik, beceremedik 2013'lerde. Eşim özellikle bu işi yapmak istedi. Mesela Avrupa'daki sanayici bölgesel bazı kurumlar, kuruluşlarla, sanayi odalarıyla Aydın Sanayi Odası'nı bir araya getirip böyle bir briefingler hazırlayıp tanıştırmak, oradan buraya sermaye veya buradan oraya teknoloji almak konusunda böyle bir girişimde bulunduk burada. Başarılı olamadık. Yani evet. Dışı açamadık.
1: Evet, çünkü yani Almanya'nın sanayi altyapısıyla Aydın'ın sanayi altyapısı örtüşmüyor. Çünkü bizimkisi biraz daha tarıma dayalı bakıldığı
2: için. Ama şöyle bir şey vardı. Güneş enerji sistemde pil üretimi konusunda birisi yatırım yapmak istiyordu mesela. Eşim onu aldı geldi buraya. O zaman için bundan 13 sene önce o çok dikkate alınmadı. O nereye gitti? Konya'ya gitti.
1: Evet.
2: Bunun gibi.
1: Evet.
2: Yani onu biz burada anlatamadık sanayi odasına. O adamı da getirdik buraya, yatırımcı. Yer açın bunu. Yani nereden yarışacaksanız, OSTİM'den mi, ortaklardan mı, bunu yer açın, verin. Bakın bu yatırım yapacak. Olmadı.
1: Evet.
2: Olmadı. Şimdi bu yönüyle bakmak lazım. Kim yaparsa yapsın, ister bizim kendi müteşebbisimiz yapsın, ister yabancı gelsin, ister ortak olsun. Bu kente kim ne kazandırıyorsa biz onun kölesi olacağız. Evet. Yani bu gerçek.
1: Zekai abi, bu tarıma dayalı sanayi ifadesi Aydın için çok kullanılıyor. Gerçekten Aydın'da tarıma dayalı bir sanayi var mı? Tarıma dayalı sanayi varsa tarım ürünlerinde biz neden hala işte tonla satışlar yapıyoruz? İşte kamyon satışlar yapıyoruz. Niye ürün bazlı, gram bazlı, paket bazlı satışlarda başarılı değiliz?
3: Aydın ölçeğinde mi konuşuyor?
1: Evet, Aydın ölçeğinde.
3: Şimdi sanayi odasıyla ilgili önce bir şey söyleyeyim, sormadın ama söyleyeyim.
1: Evet, buyur abi.
3: Aydın gibi küçük yerlerde sanayi odasına ihtiyaç yok. Ticaret odasına katılmalı. Aydın sanayi ve ticaret odası olmalıdır. Sanayi odasını kapatacaksın, bir iş yapmıyor. Birçok işlevsiz meslek odaları gibi. Kapatacaksın, ben öyle yok. Şimdi burada efendim hiçbir iş yaptıkları yok ama Çin'e geziye gidiyorlar ailecek. Böyle sanayi odalarına, meslek kuruluşlarına ihtiyaç yok. Bir kere onu söyleyeyim. Onun için onun başına Ahmet geçmiş, Mehmet geçmiş hiç benim için enteresan değil. Kapatmaktan başka. Geçsin ticaret odası içinde faaliyetini göstersinler. Benim fikrim bu. İkincisi, şimdi belki bilmezsiniz. Benim master konum İstanbul Üniversitesi'nde sanayide yer seçimi.
1: Sanayide yer seçimi.
3: 1985. Türkiye'de ilk ve daha sonra doğru dürüst yapılmadı. Bir makale var. Şimdi ben buna çok çalıştım. Tatbikatını da yapmış kimseyim. İlk organize sanayi bölgesi Türkiye'nin 5 sene başkan vekilliğini yaptım. Konumda. Aydın'daki sanayi bölgeleri veya bu tür sanayi şeyleri merkezi hükümet tarafından planlanması lazım. Bu küçük el sanayi, tamirci sanayisi değil. Büyük sanayi. Çünkü bunun getirdiği arkasından problemler daha sonra çözülemez. Nitekim Ali Rıza Gönül, o zaman bir Güler Hanım vardı, belediye başkanı.
1: Ortaklar.
3: Sanayi kurması bana gönderdi. Oturdum, dinledim. Ben ortaklarda bir sanayi bölgesinin kurulmasını uygun görmedim. Bana yani sen bu işi yapar mı? Yapmam dedim. Aydın'da sanayi bölgesi olacak iki yer var. Biri Çin'e, birisi de Buharkent. Çünkü sanayi, ben şu şeylerden karıştırmayın. Hani bu bizim eski sanayi, yeni sanayi, oto sanayi falan.
1: Onlar sanayi değil, siteleri.
3: Organize sanayi bölgelerinden bahsediyoruz. Şimdi bütün dünya ölçeğinde bir kuralık var. Çünkü dünya sanayi bölgeleri üniversal birliği var. Türkiye'de üyedir orada. Tamam mı? Hatta ben onların bir toplantısına Brüksel'de gittim. Bir konuşma yapmıştım. 89 senesinde. Tarım alanlarına, biraz da birinci sınıf tarım alanlarına Sueti Katliye'de sanayi ve yapılaşma yok. Yani bu genel bir şeydir. O aldığı kuruldur. Şimdi bizde Aydın gibi Türkiye'nin en güzel tarım sahalarına sanayi bölgeleri
1: yapalım. Kocaman yaptılar adamlar. Köşke giderken sol tarafta var. Organize sanayi bölgesinin yanında birinci sınıf tarım arazisine kocaman tesis kurdular.
3: Çimento tesisi kurdular. Yapmıştı. Parke taşı falan filan. Şimdi yer seçimindeki özellik şu, bunu merkezi hükümet yapması lazım. Yani devlet planlama teşkilatından. Ve bu iş çığırından çıktığı için Cumhurbaşkanımız yetkiyi kendi üzerine aldı. Çünkü neden? Her ilçe milletvekili bakanlığa baskı yapıyor, etki yapıyor. Kendi bölgesinde sanayi bölgesi kurduruyordu istihdam yapmak için. Şimdi sanayi bölgesi kurulduğu zaman olayı anlatayım. Bakın esas burada. Arazileri istimlak ediyorlar veyahut da işte kamudan aldıkları arazi kaç para? Diyelim ki 3 lira. Organize sanayi bölgesi kapsamına girince resmiyette 5 lira, açıktan 105 liraya satıyorlar. Kim yapıyor bunu? O yönetimdekiler.
1: Tabii. Veyahut da adam mali müşavir gitmiş oradan yer almış. Hem muhasebeci ücreti almış OSB'den, hem de orada yer sahibi olmuş falan böyle sana, hileler hülleler.
3: Sonra ahbap çavuş herkese parsel parsel dağıtıyorlar. Gerçek sanayici yatırım yapacak olan adam hava parasıyla aramadı. Bu bir kere ticari ahlaksız. Buna fırsat veriyorlar. İşte her ilde yapılması tamamen yanlıştır. Bakın neden yanlış olduğunu anlatayım şimdi size.
1: Abi bir de şimdi blok blok yapıyorlar. 600 dönüm 700 dönüm bağlıyorlar arsa tacirleri.
3: Bir kere.
1: Sanıyorsun ki yatırım yapacak.
3: Şimdi yani, bir kere sanayi bölgesindeki TASK oranı yani yavan oranı dünyada %75'e geldi. Bizde hala %50-55 kullanıyorlar. Yani bir israf var orada. Koca koca bulvar, caddeler falan filan buna gerek yok kardeşim ya. Arazi yani hor kullanıyor, israf ediyorlar. Bu bir. İkincisi, diyelim ki sanayi bölgesi kuruldu. Sanayi bölgesi kurulurken nedir? Pazar, lojistik, ham madde, işçi, yani istihdam.
1: Tabii.
3: Bütün iklim, bütün bunlar göz önünde alınması lazımdır. Niye? O üretimin şartlarına göre. Şimdi düşünebiliyor musun? Burada bir sanayi kuruyorsun. Yazın burada 3 ay 40 derece 45 derece sıcaklık oluyor. İşçi çalışamıyor ya sıcaktan. Perişan oluyor. Mesela misal. Şimdi ikincisi tarım arazilerini yapmak. İtalya bütün tarım arazilerindeki sanayi fabrikanın hepsini kaldırıyor şimdi. 20 senedir başladılar teker teker kaldırma. Nerede? Tarım yapılmayan daha verimsiz yerlere gidiyorlar.
1: Evet.
3: Ama bunu kim yapıyor? Merkezi hükümet yapıyor. Ama bizde DPT, bunu daha önce DPT yapıyordu.
1: Strateji.
3: Siz tanırsınız rahmetli, şimdi sağdır herhalde vefat ettim. Sedat Bolak vardı genel müdür. Biz çok çalıştık ondan. Çok devlet adamıydı. Tamam. Akın Bey vardı müsteşarımız. Bunlar gerçekten bu işe çoktu. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Akın Bey Bolulu'ydu. Bolu'ya organize sanayi bölgesi izni vermedi. Şimdi gerçekten de şimdi ben tabii onun master'ını yaptığım için biraz benden sohbet ederlerdi, konuşurdu. Yer seçiminde en önemli konu, bir çok önemli bir konu bunu mesela istihdam meselesi. Şimdi ortaklara yaptılar. İzmir'den işçi gelip gidiyor. Evet. O işçi yok. Sanayi.
1: Abi oraya tarımın, bakarsan Aydın'daki pavyonlara da İzmir'den işçiler geliyor, çalışıyorlar. Aydın da her konuda bir istihdam sorunu. Şimdi
3: egzajer etme şimdi. Şimdi şeyin efendim, eğer vasıflı, kaliteli işçi, ha bu dünyanın her yerinde de bu işçi sorunu var, doğrudur. Ama siz birinci sınıf tarım arazilerini açarsanız, tarımdan işçi eleman çekerseniz, tarım ne olur? İşçi kaybeder. Nitekim bugün bir arkadaşım söyledi, 4 tane zeytin ağaçla toplatmadım dedi. İşçi yok dedi, maliyetler çıkmıyor. Çünkü sen işçi çektiğin zaman bu sefer göç alırsın.
1: Evet.
3: Göç aldığın zaman vasıf kaybolur. Demografik yapı değişir.
1: Evet.
3: Tamam mı? Şimdi yanlış uygulamalardan bu. Aydın'da 2 tane organize sanayi bölgesi.
1: Varkent ve Çin'e.
3: Çin'e
1: onun dışında. Organize.
3: O da küçük sanayi bölgeleri. Şimdi mesela kağıt fabrikası kurmuş. Aydın'da ne alakası var kağıt fabrikası ya?
1: Abi bu konu çok.
3: Gibi. Çok. Bunun gibi çok yanlış.
1: Abi senden özel bir ricamız var. Kendi programında bu konuyu başlı başına bir işlemen gerekir. Konunun uzmanı olarak, bu konuda çalışmış, master yapmış biri olarak daha derinlemesine bu konuyu lütfen işleyelim.
3: Bu konular var ya, bizim vatandaşımızın günlük meselelerini, sosyolojik yapılarını ilgilendiren bir konu değil.
1: Evet.
3: Bu kamusal alanda sana şey, bu bir kere rant kapısına dönüştürmeden öyle, şimdi mesela diyorum ya, Türkiye ölçeğinde olması lazım bu.
1: Evet.
3: Mesela
1: abi, bu konuyu dediğim gibi daha sonra derinleştirelim.
3: Tarım sanayisi dedin de sen
1: bana. Süremiz az kaldı. Tabii konu biraz dağıldı. Ben anladım sen dediğini. Sayın.
0: Pardon, ben burada bir şey düzeltmek zorundayım. Ortaklar organize sanayi bölgesinin bulunduğu alan tamamen vasıfsız. Hiç tarım yapılamayan.
3: O konuda söylemiyorum.
0: Ben kendim.
3: Konjüktür olarak yanlış yerde.
0: Anladım. Hayır. Bir kere transit merkezidir. Her yere yakındır, doğru bir yerdir. Ortaklar organize sanayi. Üstelik hiç tarım alanı yoktur. Tamamı jeotermal kaynaklar su üstüne çıkmıştır. Çoraklaşmış bir arazidir. Ben belediye başkanı olmadan, yani siyasetten önce kendim inşaat sektöründeyken sanayici olmaya karar verdim. İnşaat sanayi kurmak zorundaydım. Senede 3-4 bin konut ürettiğim için. Aydın'da yaptığım etütlerde en doğru yer ortaklar çıktı. İlk fabrikayı ben kurdum.
3: Kompresör tesisleri falan vardı değil mi orada bir şeyde?
0: Yani benim evet. Orada entegre tesis.
1: Konuşalım bu mevzuyu.
0: Sadece o değil. Söke hariç Aydın'daki astim çoraktır, bataklıktır, pamuk ekerler olmaz, devlet su işleri altyapı götürmüştür, sulama götürürler olmaz. Öyle bir yer seçtik. Buharkent hakeza aynıdır. Nazilli'deki o maalesef biraz tarım arazisini yok etmiştir. Çin'edekini özellikle öyle bir yer seçtik ki hemen hemen hiç tarım yapılmayan alanlardan seçtik. Bu şekilde yaymanın mutlaka faydası var. Yer seçiminin önemi konusundaki fikrinize tamamen katılıyorum. Yer seçimi çok hassas yapılması lazım. Küçük bir şey daha ekleyeceğim. Tarım arazilerini en fazla yok eden ova köylerindeki kontrolsüz yapılaşma ve büyümedir.
1: Şehirler?
0: Bugün kardeş köyde.
1: Şehirler?
0: Bugün, evet şehirlerin tabii, etkisiyle tabii, kardeş köy. Benim kurduğum Mimar Sinan Mahallesi'nin onda biri kadar nüfus alır. 10 misli arazi götürür.
1: Evet.
0: Buna işte şehircilik devrimi dediğimiz olay şehirlerin kontrol altına alınmadıkça ve imar kanununa göre
1: evet.
0: Tarımsal yapı izinleri, kırsal yapı izinleri kaldırılmadıkça tarım
1: şehirler Türkiye'de sanayilerden daha çok tarım arazi yutuyor dediniz. Abi bu konuyu kapatalım. Neden derseniz?
3: Bir tane bir şey söyleyeyim.
1: Neden derseniz?
3: Sadece yer seçimi değil.
1: Abi süremiz kısıtlı.
3: İşçi konusu süremiz falan
1: kısıtlı.
3: Da var yani.
1: Konu anlaşıldı. Doğru. Süremiz kısıtlı. Daha sonra tekrar döneriz.
3: Ben ne var? Daha bundan daha önemli konu ne var?
1: Var. Şimdi Haşmet abi, biz seninle burada programlar yaptık. Fikri takibi önemsiyoruz. Sizin suç duyurusu yaptığınız bir konu vardı. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin klor ihaleleriyle ilgili bir durum vardı. Yayından önce sen o konuda bir gelişme olduğunu söyledin. Nedir gelişme? Aydın'a ihtiyacından 25 kat fazla klor satanların başına ne gelmiş?
2: Şimdi elinde suç duyurusu dosyasının bir örneği.
1: Evet.
2: Bunu birlikte yapmıştık. Burada programını yapmıştık. Tabii ASKİ geçince tüm içme suyu kanalizasyon işi içme suyunun da ihtiyaç olan şey arıtmada klor. Aydın 1 milyon 250 bin nüfus. İzmir 4 milyon 750 bin nüfus. Aydın İzmir kadar klor kullanıyor suda. Nasıl kullanıyoruz onu bilmiyoruz. Şimdi ben bu 2014'ten, 2015'ten, 2025 yani 10-11 yıllık süreçte ne yapmış bu ASKİ bu klor konusunda diye bir araştırma yaptım. 17 ihale yapmış klor alım için. Bunun bir tanesini iptal etmiş. 16 ihalenin 14'ünü Aydın'da faaliyet gösteren Aykimsan Hiç Yılmaz diye bir hanımefendinin oluşturduğu bir şirket almış. Tek başına katılmış almış. Yine bir tanesini iki Eskimya Sanayi Ticaret Limited anonim şirket isminde o hanımefendinin tahmin ediyorum ya işi ya kardeşinin kurduğu bir firma almış. Bir ihalede koruma klor almış. Şimdi ben bunu baktım ihalelerini inceledim. İhalede sürekli bu firmaların katıldığını, bunların tek başına girip ihaleleri aldığını gördüm ve suç duyurusu yaptım. Bu arada da başkaları suç duyurusu yapmış Rekabet Kurumu'na. Diyorlar ki işte bu firmalar kendi aralarında bir işbirliği yaparak anlamında belirli kamu ihalelerinde fiyat teklifi vererek ve yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde aralarında bir anlaşma olduğu hususunda Rekabet Kurumu'na şikayette bulunuyorlar. Bu bizim Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na benim suç duyurusu yaptığım bu firmalar Rekabet Kurulu'nun incelemesine girdi. İşte diyor ki Rekabet Kurulu'nun 12.06.2024 tarihi sayılı 18.04 tarihli sayılı kararlarıyla koruma klor burada ihale alan Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ 2S Kimya yine burada yerleşik firma ve Aykimsan Hiç Yılmaz firmaların rekabet korunması hakkında kanunun Dördüncü maddesi ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olan yürütülme soruşturma kapsamında belirli kamu alımlarında danışıklı hareket ettiklerinden 333 milyon 317 bin lira bir 167 milyon lira bir toplamda yaklaşık 500 milyon lira ceza kesti.
1: Yarım milyar TL ceza. Evet. Aydın'da değil mi firmalar?
2: Tabii ki. İkisi burada zaten.
1: İkisi Aydın'da.
2: Ve bunlar askerin ihalelerini alan firmalar. Yani danışıklı hareket ettiklerini söylüyor. Bundan ceza alıyorlar. Rekabeti engellediklerinden danışıklı hareket ederek ortak mesela yaklaşık maliyet belirleyecek ya ASKİ. Bu üç firmadan teklif alıyor. Üçü de bu firma şeyi yüksek tutuyor. Yaklaşık maliyet yüksek çıkıyor. Ama ihale yine bu yani, üç firma giriyor. Yani, bu sefer yani, %50 indirimle işe alıyorlar. Yani, sanki rekabet olmuş gibi.
1: Yani şöyle Aydın sadece ihtiyacından 25 kat fazla klor almamış. Aldığı kloru da gerçek fiyatının çok çok üstünde satın almış. Yani böyle bir sonuç çıkıyor.
2: Tabii böyle sonuç çıkıyor. Rekabet kuruldu zaten bu yüzden bu firmalara ceza vermiş. Tabii ben ilk soruşturmasını biliyordum. Suç duyurumunun içerisine bu soruşturmayı koymuştum. Böyle bir soruşturmaları var zaten diye. Ben Cumhuriyet Savcılığı'nın henüz daha bu aldığı cezalarla ilgili bir bilgi sahibi olduğunu sanmıyorum. Tabii şimdi onu ilave edeceğiz. Diyeceğiz ki bak biz iddiamızda doğru çıktık. Bunları evet. Zaten rekabet kurulunda danışıklı hareket ettiklerin dair. O ne demektir? İhale fesattır işte bu. Rekabeti engellemektir. Katılımı engellemektir. Fiyatı belirlemektir. Diyeceğiz bunu devam ettireceğiz. Yani iddialarımız da boş değildi. İşte 4 asli cezada ceza davalar görüldü. Cezalar evet. Alan oldu.
1: Geçen hafta
2: 4 ağır cezada dava görüldü bitti. 14 yıl ceza alan var. 13,5 yıl ceza alan var. Şimdi Emin Bey bunları biz yapmazsak ne olacaktı? Bu davalar açılacak mıydı?
1: Açılmayacaktı.
2: Şimdi mesela Kuşadası Tariş binası. Geldi rapor. Bugünkü rakam 5 milyon fazla ödeme çıktı.
1: 5 milyon fazla.
2: 5 milyon fazla ödeme var bu güncel rakamla. Mükerrer ihale var. Fazla ödeme var. Şimdi bakıyoruz her gün televizyonlarda o belediye operasyon, bu belediye operasyon, şu belediye operasyon. Sebep de ihale fesat karıştırmışlar. Bilmem şu olmuş, bu olmuş diye. Al sana devletin resmi belgesiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nda Tariş alanında yaptığı yerde devletin resmi müfettişlerini tespit. 5 milyon liralık kamu zararı. Kimsenin gidip kılını kıpırdattığı yok. Yani o Fen İşleri Daire Başkanı ile ilgili ne işlem yapıldı veya Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu konuda ne yapılabiliyor ama hangi sebepten olduğu hala bilinmeyen, dosyasında hala gizlilik olan Kuşadası Belediye Başkanı içeride duruyor.
1: Evet.
2: Şimdi bir de böyle durum var. Bir de böyle durum evet. Var. Biz bunları kamuoyuna anlatmak zorundayız. Söylemek zorundayız. Evet. Biz söylemezsek o suç duyurusu olmasa Tariş alanında 5 milyon fazla para ödendiğini bilen var mı?
1: Yok.
2: Gitti. Gitti o para.
1: Evet. Haşmet abi kendi programında bu konuyu lütfen detaylandır sen de. Bizim süremizin anlatalım. Sonuna geldik. Sayın Aksuz toparlayalım. Son olarak neler söylersiniz?
0: Yani ben şimdi bir soru soracağım. Hakikaten ihale konusu benim uzmanlık konum.
1: İhale
0: 9 yıllık.
1: İhale yapmak mı, ihale almak
0: ihale
1: mı?
0: İhale yapmak, almak. Masanın dört tarafından bakarsınız. Hı. Yani ben müşahit olarak ihaleler aldım. Belediye başkanı olarak ihaleler verdim. Bu bahsetmiş olduğunuz klor alımı konusunda fahiş fiyat var. Rekabetin caydırılması var. Peki Özlem Çerçioğlu'nun burada imzası olmadığı için beraat kararı mı var şimdiden?
2: Ya böyle bir sıra, birinci bakın, sıra Özlem Çerçioğlu. Yönetim Kurulu Başkanı.
0: Son askide. Bir cümleyle özetleyeyim.
2: Aski evet. Genel Müdürü.
1: Evet.
0: Bir özetleyeyim.
1: Bir saniye.
0: Bir insanın 2014'ten 2026'ya kadar 12 yıl boyunca 17 tane ihale yaparak piyasa fiyatının çok üstünde fiyattan Aydın'ın kullandığı klorun bilmem kaç katı klor alması için ya işin içinde olacak oradan pay alacak ki birinci derece sorumlu olan Özlem Çerçioğlu'dur.
1: Ya da bu işi yapma ehliyetinde.
0: ASKİ'nin genel müdürüdür. Ya içinde olacak oradan pay alacak. Orada bir artı fark var. Miktar farkı var, fiyat farkı var. Ya da hakikaten dünyanın en aptal insanı olacak ya. Ya insan bir sorar bu klor kaça satılıyor be kardeşim? Hangisi doğru acaba?
1: Evet.
3: İşte artık onu da soruşturma yapacak savcıların inisiyatifine bırakacağız.
0: Bakın Atatürk Spor Kompleksi ile ilgili.
3: Yakınımda var işte.
1: Evet.
3: Toplam geçerli teklif bir kişi. Bir evet. Firma.
1: Sayın Başkan, siz de bu konuları şehir ve insanla lütfen.
0: Bakın son cümle.
3: Teklif tek. Ay kimse.
1: Evet.
3: Hep sayın.
0: Son cümle. Benzer konuda Atatürk Spor Kompleksi yapılalı 12 sene oldu neredeyse. Evet. Oranın istimlakında da fahiş bir fiyatla arada bir şeyler döndüğü ihbarını aldım. Ben ihbar ettim. Müfettiş geldi. Hakikaten orada kamu zararını tespit etti. Soruşturma izni acaba, verdi. Evet. İzni verdi. O günkü başsavcı taslağı, o rezil adam ki FETÖ'cü çıktığı için savcılıktan atıldı, hapis yattı. Bu adam müfettişin soruşturma izni verdiği, açık açık suç dediği olayı örtbas etti ve dava açmadı. O savcı hapse düştükten sonra ben suç duyurumu tekrar ettim. Dedim ki burada savcının yaptığı yolsuzluk var. Ne oldu biliyor musunuz? Zaman aşımına girdi ya.
2: Tabii.
0: Ve hanımefendi yargılanmadı. Suç ortada duruyor. Ben her yerde söylüyorum. Evet. Suç orada duruyor.
1: Abi bazı insanların yargılanmama gibi bir özelliği var.
3: Ama yargılanır mutlaka. Sonunda böyle bir şey yok. Sonunda mutlaka yargılanır. Evet. Kenan Evren bile 30 sene sonra yargılandı bu
1: evet.
3: ülkede.
1: Bunun ülkeye ne faydası olduğu bakmak lazım. İş işten geçtikten sonra bazı şeylerin olmasının bir önemi yok. Bir şey eklemek istiyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Sayın Zekai Savaşlar bu konularda yorum yapmak istemediği için mikrofonunu falan topladı. Hazır gitmeye hazır. Gitmek istiyor.
4: Benim uzmanlık sahası.
1: Evet, uzmanlık sahası değil. O organize sanayi bölgelerinin yer seçimi konusunda master yaptığı için bu konulara çok girmiyor. Eklemek istediğim bir şey var. 12. yargı paketi meclise geldi. 12. yargı paketinden infaz düzenlemesiyle ilgili bir takım beklentiler var. Fakat onlar yargı paketinin dışına çıkartıldı. Bugün Türkiye'de infaz sisteminden kaynaklı adaletsizlikten dolayı gereksiz yere cezaevlerinde yatan bir sürü insan var. Yine infaz sistemindeki adaletsizlikten dolayı cezaevlerinden tahliye edilmiş olanlar da var. Bu infaz düzenlemesiyle ilgili cezaevlerinde çok sayıda sıkıntı var. Cezaevlerinde yatanların yakınlarından kaynaklı, yakınları çok sıkıntı içerisindeler. Bence infaz düzenlemesindeki beklentiler 12. yargı paketinin içerisinde giderilmeli. Bugüne kadar bütün yargı paketlerinde infaz düzenlemesiyle ilgili böyle o anı...
3: Af mı çıkıyor?
1: Ya af anlamında söylemiyorum. Af değil. Fakat daha önce yapılan düzenlemelerden kaynaklı mağduriyet yaşayanlar var. Yani bir sürü çıkmaması gereken bugüne kadar yapılan düzenlemelerle çıkmış. Fakat o düzenlemelerden istifade edememiş diye infazla ilgili değişik uygulamalar var. Ondan kaynaklı sıkıntı.
3: Seçim öncesi yaparız.
1: Konu teknik ama mağduriyet.
3: Zamanı değil.
1: Mağduriyet,
3: seçim öncesi yaparız.
1: Mağduriyet büyük. Dolayısıyla aynı suç işlemiş, aynı cezayı almış kişilerden bir kısmı hiç yatmazken bir kısmı 10 yıl, 3 yıl, 5 yıl yatmış olabiliyor. Bu konuda bir adaletsizlik var. Onun giderilmesi konusunda bir beklenti var. Şu ana kadar 12. yargı paketinin içerisinde bununla ilgili bir düzenleme gözükmüyor. Ama bundan sonra meclise geldi yargı paketi. Mecliste komisyonlarda ve mecliste genel kurulda bunlar eklenebilir. O konuda özellikle siyasi erkten çok ciddi beklenti var. Onu da buradan aktarmış olalım. Milli takımın üzücü durumuyla ilgili konuşacaktık ama zamanım yok. Zaten zamanımız yok. Zaten Türkiye yeterince milli takımın durumunu üzüldü ve konuştu. Önümüzdeki hafta yokuz ama öbür hafta buradayız inşallah. Önümüzdeki hafta ben il dışında olacağım. Başka bir programım var. O yüzden 15 gün sonra tekrar bu ekranlarda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın diyelim.
4: Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Bunlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.

0: Forum Aydın AVM'nin katkılarıyla hazırlanan Uzmanına Sor programından herkese merhaba. Bugün genç yaşına rağmen cesareti, üretim gücü ve sağlıklı gıdaya olan yaklaşımıyla dikkat çeken bir isim var. Ege'nin bereketli topraklarından çıkan bir ürünü markaya dönüştüren, doğallığı ve kaliteyi ön plana tutan bir girişimci. Gurme Enginar'ın kurucusu, genç kadın girişimci Dilayda Bilge bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? Heyecanlı.
1: Evet, biraz
0: heyecanlıyım. Açık havada siz hep tarlalarda görüyoruz. Evet. Her zaman aktifsiniz. Sosyal medyada olsun, tarlada, bağda, bahçede. Bugün farklı bir yerdeyiz. Evet. Yine böyle enginarımız da masamızda. Konseptimiz de böyle enginarcıyız yani. Evet. Enginar olmazsa olmazlarımızdan. Ama bugün farklı bir yerdeyiz. Böyle nasıl hissediyorsun?
1: Yani açıkçası çok mutluyum. Öncelikle bir Aydınlı olarak Aydın'ın kanalında bu şekilde yer almaktan çok keyif alıyorum. Tabii ki sonunda artık diyeyim enginarın da hak ettiği yerlere ulaştığını görmeye başlıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum.
0: Şimdi hemen ben zaten sorumu sormak istiyorum. Gurme Enginar'ın ortaya çıkış hikayesi. Ya ne tetikledi seni? Nasıl bu markayı, nereden aklına geldi?
1: Öncelikle zaten yani bizim köyümüzde asırlardır enginar yetişiyor. Bir Aydın enginarı her ne kadar artık yeni yeni bilinmeye başlasa da dedelerimizden itibaren bir enginar üreticiliği devam etmekte. Ama hak ettiği değeri bir türlü göremediğini düşünüyordum ve tabii ki de biliyorsunuz tüm dünyayı kasıp kavuran bir pandeminin etkisiyle birlikte benim de doğal ve sağlıklı beslenmeye olan ilgimi birleştirince bu şekilde bir girişim ortaya çıktı ve köyümüzün ürettiği enginarında bir şekilde dünya yani tüm Türkiye'ye yayılmasına vesile olmak istedim. Ve kervan yolda düzülür hesabı bu markayı yavaş yavaş oluşturmaya başladım.
0: Peki şey hatırlıyor musun? İşte tamam ben bu işi yapacağım dediğin anı hatırlıyor musun?
1: Tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce biliyorsunuz herkes gibi bir o yaşlarda yani yaklaşık 5 yıl önceden bahsediyorum. Artık bir para kazanma, bir kendi ekmeğimi kazanma aşamasına gelmek durumundaydım. Tabii ki de bir pandemi söz konusu olunca her şey durmuştu, sistem durmuştu. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Fotoğraf çekmeye olan yatkınlığım ve doğal beslenme ve tabii ki de bir yandan da çiftçilikle uğraşmamızın katkılarıyla sosyal medyayı en verimli şekilde kullanmaya başlayarak bu markayı oluşturdum. Ama tabii ki de hiçbir şekilde kendimi yeterli görmüyordum. Her şey zamanla oluştu açıkçası. Yani bilinçli bir şekilde kurmadım. Ama akabinde tabii ki de insanların enginara ve sağlıklı beslenmeye olan ilgisini gördükçe benim de çalışma azmim ve etrafımda olan kişilerin destekleriyle birlikte bugünlere geldik.
0: Peki şimdi tarımdan bir marka, tarımın bir ürününden bir marka yarattın. Orada seni en çok böyle şaşırtan bir olay oldu mu bu yolculukta, bu süreçte?
1: Açıkçası biz şimdi Aydınlılar olarak biliyorsunuz toprakla çok haşır neşiriz ve topraktan çıkan hemen hemen her şeyi yiyoruz. Ama her şeye ulaşmamız o kadar kolay ki hani Aydın pazarlarına bile nadir çıkıyoruz. Tabii ben Gölhisar köyünde doğup büyüdüğüm için de bütün sebzelere, otlara ulaşımım çok kolaydı. Ve ailem de dahil olmak üzere internetten bir şeyleri satarken hani gerçekten alıyorlar mı? Gerçekten satılıyor mu? Böyle bir hani nasıl olur yani? Yani hani bu kadar çok online alışverişin popüler olmasını ve enginarın bu kadar ilgili olmasını beklemiyorduk açıkçası. Yani ben tabii ki bu işe ilk girdiğimde enginar dahil olmak üzere semiz otu, ısırgan otu, doğada yetişen turp otu, hardal otu hepsini tüketicilere ulaştırmaya çalışıyordum. Ve babamlar hani nasıl gerçekten bunlara para verip alıyorlar mı tepkisiyle karşılaşıyorduk. Çünkü biz doğadan kendimiz kesip topladığımız için Yani insanlar her ne kadar bizim elimizin altında olsa da bu imkanlar ülkenin birçok yerinde enginarı hiç bilmeyen ya da diğer Ege'de yetişen o muhteşem otları bilmeyen çok kesim var. Ve benim de sosyal medya aracılığıyla insanlara bunları tanıtıyor olmak bana ayrı bir keyif vermeye başladı. Talep yani arz talep meselesi de olunca hani karşıdan yoğun bir talep olunca biz de keyifle hem üretmeye hem de ürünlerimizi göndermeye devam ettik.
0: Online alışverişlerde biraz pandeminin etkisi oldu mu? Çok zararı vardır eminim pandemi dışarı çıkamadık ama online alışverişlerde yani pandemi bize biraz yaradı aslında.
1: Evet. Yani şöyle belli bir kesimlere zarar verip belli bir kesimlere katkı sağladığını söyleyebilirim. Ama insanlar tabii ki de sağlıklı beslenmenin önemini daha çok anladılar. O zamanlar biliyorsunuz marketten alınan her şey yıkanıyordu. Maskeler, mesafeler derken ama tabii ki de insanlar sağlıklı beslenmenin önemini anladığını düşünüyorum her şeyden önce. Ve tabii ki de bu şekilde yerel üreticilere ya da doğal ürün üretip satış yapanlara ekstra faydası oldu. Çünkü o dönemde sadece enginar değil yani ülkenin dört bir yanında bu şekilde üretim yapanlar sosyal medyayı da aktif kullanarak ürünlerin hak ettiği değerini aldığını düşünüyorum. Hani belli bir kesimlere bu şekilde fayda sağladı. Tabii bunun vesilesiyle bizim köyümüzde de bir istihdam oldu. Enginarımız katma değer kazandı.
2: Enginar'ın ismini
0: daha da duyurdun aslında.
1: Evet.
0: Bir de enginar gibi özel bir ürünü geniş kitlelere böyle anlatmaya çalışırken zorlandığın kısımlar oldu mu hiç?
1: Kesinlikle yani en birinci özellik şimdi Aydın'da Gölhisar var ama kimse bilmiyor. Ülkemizde bu arada yüz ölçümü olarak en büyük üretimi Aydın Gölhisar Köyü. Yani Aydın ili sahip enginarda ama tabii ki bu ürün yıllarca hak ettiği değeri görmediği için herkes farklı yerlerdeki enginarın daha çok bilinir olduğunu konuşuyordu. Yani ben çok şaşırıyordum. Hani Aydın enginarı nasıl bilmezsiniz? Hani Aydın'da da mı enginar yetişiyor? Ya da Gölhisar neresi? Burdur Gölhisar mı? Böyle tabii yani yıllarca veri hak ettiği değeri görmediği için bir tık tanınmışlıkta geciktiğimizi düşünüyorum. Ama zamanla tabii bunları aştık. Hani bizim gibi üreticiler ve satıcılar sayesinde ülkece bilinirliğimiz arttı. Tabii ki birçok kesimde enginarın hani internetten alacak ama ben mesela kılçık sorunu olduğunu hiç bilmiyordum yani. Bunu insanlara biz şu an şunu ikna etmeye çalışıyoruz. Kılçıksız, %100 kılçıksız. Asla kılçık yok. Sürekli insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz ama ben bu işe girmeden önce enginarda bir kılçık problemi olduğunu bilmiyordum mesela. Ve tabii bir de şu da çok önemli. Limon tuzu. Limon tuzu kullanıyor musunuz? Limon tuzu biz mesela hiç limon tuzu kullanmadığımız için ya da kendi evimizde yediğimiz enginarlarda hani limon tuzunu aşırı sağlıksız ve hani çok tepki yaratan bir şey olduğunu ben bu işle birlikte öğrendim ve kesinlikle limon tuzu kullanmamaya yani gayret ettik. Çünkü enginar kararan bir sebze ve tabii ki biz ayıklayıp gönderdiğimiz için son tüketiciye ulaşana kadar kararmamasını önlememiz gerekiyordu. Bunun da panzehri limon. Yani limonun kendisi ve kaya tuzu. Biz bu şekilde koruyarak gönderiyoruz ama limon tuzuna çok önyargılı bir kesim var ki haklı olarak. Yani bununla da yeni tanışmıştım yani bu işe. İnsanlara hani enginarın şu şekilde özellikleri yani böyle olduğu, kılçıksız olduğu, limon tuzu olmadığını biz şu an bile sürekli bir ikna etmeye çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz. Peki kılçıklı olması neden kaynaklanıyor ya da neden kılçıklı?
1: Şundan kaynaklanıyor. Yani şimdi enginarın bir büyüme süreci var, serüveni var ve biz yıl 12 ay enginarı işliyoruz. Ama kesime gelen enginarı vaktinde kesmek gerekiyor. Yani şimdi biliyorsunuz enginar suyu sevmez, susuzluğu sevmez, yağmuru, güneşi yani her şeyi azami miktarlarda sever ve havalar şimdi birazdan bir ısındığında enginar liflenmeye başlar. Ve liflendikçe tarlada kesim gününü yani bir gün bile gecikse kılçıklanmaya başlıyor. Yani bunun hasat aşaması çok önemli. Yani enginar kesildikten sonra kılçıklanmaz. Yani kesilmeden önce ona göre vaktinde kesmemiz gerekiyor ki hasatını geciktirmeden kılçıksız bir şekilde insanlara gönderebilelim. Yani bazı kişiler mesela hani dondurucuda durup dururken kılçıklanabilir mi diye soruyorlar mesela. Ama öyle bir şey değil yani. Enginarı gerçekten bebek gibi büyütüp yetiştirip tam da kesimi geldiğinde kesmek gerekiyor. Yoksa kılçıklanır. Yani kılçık dediğimizde lif oluyor aslında.
0: Peki topraktan başlarsak nasıl başlıyoruz enginarın ekimi, dikimi ya da onun öncesi hazırlığı? Topraktan sofralarımıza nasıl geliyor enginar?
1: Enginar her şeyden önce aşırı güçlü bir sebze ve niş bir ürün biliyorsunuz. Bizim köyümüzde bu kadar elverişli olarak yetişmesinin sebebi de Büyük Menderes Ovası'nın altında ve üstünde yer alıyor olması. Enginar killi toprakları çok sever. Yani içerisinde köstebek ve herhangi bir toprak altı hayvanlarının barınmadığı. Çünkü enginar bir kök bitkisidir. O yüzden killi toprakta verimli olarak yetişir ve sakız enginar biliyorsunuz. Sakız isminde sakız toprağından alır. Ve yıl 12 ay bir emek ister üretim aşamasından son tüketime kadar ve insan gücüyle. Yani bizim için dikiminden kesimine kadar sürekli çalışma arkadaşlarımızın olması ve bu işi zevkle, keyifle yapan kişilerin olması çok önemli. Tabii ki de biliyorsunuz Ege'de de bir laf var. Bu işin ırbını bilmek gerekiyor. Yani herkes enginarcı olabilir ama herkes enginarcı olamaz diye düşünüyorum. Yani çünkü çok yorucu ve ama çok emek isteyen bir ürün. Yani pamuk veya buğday gibi ekip daha sonra hasata gidilen bir sebze değil. Şimdi enginarı bir tarlaya bir sene diktiğinizde eğer kaldırmak istemezseniz 7 yıl en az hasat verir. Tabii senelerce verimi düşer. Ama biz kendimiz en fazla 2 yıl tutuyoruz. Çünkü verimini artırmak için. Yani 2 yıl bu sene diktiğimiz enginarları bu sene hasat ediyoruz. Körpe enginar diyoruz biz onlara ve Şubat sonu Mart gibi hasat etmeye başlıyoruz. Ardından Haziran Mayıs gibi bittikten sonra yani Haziran gibi genelde bitiyor. Uyumaya bırakıyoruz. Uyuduktan sonra da bir dahaki sene Eylül, Ekim gibi biz enginarlarımızı tekrar topraktan uyandırıyoruz. Topraktan uyanınca kökten yani topraktan çıkan köklerimizden yeniden bir kök üretiyoruz ve bir başka tarlaya kökten kök üreterek yeni fidelerimizi, yeni köklerimizi oluşturuyoruz. Yani enginar o şekilde dikiliyor. Ve biz o az tarlamızda ikinci sezona başlamış oluyoruz ve ikinci yılını geçirince...

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

şu garip halimden bilen İşveli Nazlı. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Portekiz.

gençlerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: zaman şöyle yer verelim. Hoş geldin canım kardeşim.
1: Hoş bulduk abi. Afiyet olsun Recep.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol kardeş. Arkadaşlar bir şeyler çalalım şöyle. Şen şakrak.
1: Ben hemen saza geçiyorum abi.
0: Geç baba.

heves, gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum, ama ben çok, çok pişmanım.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin denizine.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

sevdiğim. Bu ayrılık saatidir. Dünya var olalı çirkin ve soğuk. Er geç içeceğimiz bir ilaç gibi. Tadı dudaklarımızda acımsı, buruk. Bu saatte gözyaşları, yeminler, boş, bomboş bir tesellidir inandığımız. Perde kapanıyor, film bitiyor işte. O hiç bitmeyecek sandığımız. Görüyorsun, konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Sadece bakışlarımızda hüzün. İşte ayrılık bu. Hiç beklemediğimiz. O ikiz kardeşi ölümün. Gidiyorum. Bir daha görüşemeyeceğiz. Bu son buluşmamızdır seninle. Yeni bir hayata başlayacaksın artık.

öpecek ellerini. Kulağına aşkı o fısıldayacak. İçinde bir pişmanlıktan başka

sigaranı söndür artık. Kalkabiliriz. 10 adım sonra yollarımız ayrılmalı. Sakın, hayır, sakın da ağlama. Ve hiçbir şey söyleme bana. Çünkü insan ayrılırken bile büyük olmalı. Gidiyorum. Evet, gidiyorum. Bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Bu son buluşmamızdır seninle. Yeni bir hayata başlayacaksın artık.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun üşken, niye beni üzüyorsun üşken.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
2: Chery.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim.

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep

0: sonsuz yaşam.
1: Hiçbir şey sormayın bana ne olur. Benim tek varlığım, her şeyim odur. Onsuz hayat bana öyle çok zor.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.